0: Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oo, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla Ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaşasın.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnımda şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnımda bağır.
3: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı?
0: Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.

0: İstiyorum, istiyorum ben de.
1: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
0: Brokoli mi?
2: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
0: Kalsın.
1: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
0: Ne? Süper güç mü?
2: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
1: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
0: Havuç.
1: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
0: Ne diyelim?
1: Görüş gücü ustası.
0: Ya.
2: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
0: Geceleri bile mi?
1: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
0: Çok etkileyici. Bundan olurum.
2: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
0: Domates.
2: Koruyucu domates.
0: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
2: Kalbimizi.
0: Vay! Kalbimiz çok önemli.
1: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
2: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
0: Anladım.
1: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
0: Acıktım.
1: O zaman buyurun sofraya.
2: Neler hazırladın canım?
1: Havuçlu kek.
0: Yaşasın.
1: Patates salatası.
0: Süper.
1: Kabak sandal.
0: Kabak sandal mı?
1: Evet.
0: Bir yaşıma daha girdim. Bismillah. Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
0: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
2: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
1: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
2: Hazır mısınız?
0: Evet.
1: O zaman 3, 2, 1 başla.
2: Hay maşallah.
1: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
0: Brokoli gerçekten güç veriyor.
4: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
0: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
2: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
0: Yaşasın.
1: Bakalım kim en çok zıplayacak?
0: Ben.
4: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
0: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
2: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: kılardı. Allah kar Allah deyu.
1: Hı? O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam efendiler.
2: Ne yapıyorsun hocam?
1: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
2: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
1: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
2: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
1: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hocam.

0: Bilmece soracağım.
1: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
2: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

israf etmeyelim.

0: よ。
1: ああ。

Huh?

0: Mira.
1: Off
0: and down.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler.
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Ah, dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Üzül nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Aa, yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
11: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
9: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
11: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
5: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
5: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
5: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
5: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
11: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlar.

0: benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
1: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
3: Tabii ya. 7 kiremit.
4: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş. Çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha. Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
3: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
1: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
3: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
7: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
3: Ha! Ha! Başardım.
7: Kaçın!
1: Olamaz.
3: Yakalandın.

0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit köz köz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur Mirmir. Beni de bekle. Ah.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
5: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Ya.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek...

0: kaldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
0: İşte burada.
2: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
0: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
0: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
2: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
0: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
2: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
2: Hadi biz de işe koyulalım.

0: arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar, bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil, babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce ellerimizi yıkayalım.

0: eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuz aldı, hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler

0: ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
0: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
0: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar.
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
0: Yaşasın! Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
2: Merhaba çocuklar.
3: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
2: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
3: Teker de mi yapacağız?
2: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
3: Olmaz ama teker yok ki.
2: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
3: Oo.
2: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
3: Aa, bu harika bir fikir baba.
2: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz, değil mi baba?
2: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
2: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1, bu 2, 3 ve 4.
3: Vay, baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
2: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
2: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
2: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
3: Sıra bende.
0: İşte oldu.
2: Aferin size.
3: Aynı kaplumbağaya benzedi.
2: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
3: Tosbağa. Çok güzel oldu.
2: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
3: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
2: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
3: Tosbağa gidiyor.
0: Gel bakalım. Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: İşim çok fikri tutma beni.

0: Mini-Mischi.
1: İşte benim ekibim.
2: Evet benim duyarlı dostlarım. Şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
3: Nereye Tilki?
2: Evet evet teleskop dereye.
3: Nereye diyorum nereye?
2: Evet dedim ya dereye gidiyoruz.
3: Ters yönde gidiyorsun.
4: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?

0: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
1: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
2: Bir ses mi geldi?
0: Yok, ben duymadım.
2: Duymaman normal haber. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
0: Abart.
2: Neyse. Devam edelim yemeği.
1: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
0: Ama nereye?
2: Dereye değil.
0: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
1: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
0: Tilki.
2: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.
0: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
2: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
0: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
2: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
1: Hani dereye iniyorduk teleskop?
0: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
1: Bence de sus.
0: Konu ne?
2: Bence biz de susadım belki. Belli ki konu hassas.
1: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
2: Garip cisimler mi yüzüyordu?
1: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
2: Ceviz.
1: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
2: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
1: Diğeri daha kısa.
0: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
1: Neden?
0: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
2: İnan ki düşünemedim.
0: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
2: Nedir?
0: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
1: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
2: Ben bunu da düşünemedim.
0: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
2: Ne yapacağız?
1: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
0: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
2: Buldum. Bir tane buldum.
1: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
2: Öyleyse doğru yoldayız.
1: Kesinlikle kurye.
0: Bir tane daha.
1: Bu ceviz mi haberci?
0: Hı? Değil mi?
2: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
0: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
2: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
0: Hı. Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
1: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
2: Vay be, jet gibi geçti.
0: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
1: Yaşıyormuş demek ki.
0: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
1: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye

0: Gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
1: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok Sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
2: Bir derdin mi var?
1: Evet.
2: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
1: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
1: Evet.
3: Bunlar mı?
1: Cevizlerim.
2: Kusura bakma Sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
2: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
2: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
1: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
3: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
1: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
4: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
2: Öyleyse Sincap'ın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
5: Yaşasın.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları

0: hastaları tedavi ederim.
1: Hmm, demek öyle. O zaman paralayı söyle.
0: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
1: Ha? Yo, hayır. Eş anlamlısını söyle.
0: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
1: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
0: Hatırladım, tamam hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
1: Tamam, girebilirsin. Ay, doktor!
0: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Ha, şimdi konuşabilirsin.
1: Oh, dizim çok fena acıyor.
0: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
1: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
1: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
0: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
0: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar, vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
0: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
0: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
0: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
0: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var!

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışıyoruz.

0: çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnek.

0: zamanın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Bizde oyun bitmez.

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
2: Ah!

0: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
1: Müşteri abi.
0: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
1: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz anlayalım.
6: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bağlı.

0: Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
1: Tamam tamam, anladık. Sen önce aklını frisbiden kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha?
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: oynatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: olsun.
1: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
2: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
3: Nereden buldunuz bu oyunları?
4: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
5: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
1: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
4: Daha neler yapacağız?

Benim sende.

0: aç mısınız? Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.
1: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
2: Tamam, ben sorarım.
1: Ne dedi? Görmüş mü yavruları?
2: Evet, Allah'tan Sarp değilmiş. İki adam onları yakalamış ve bir minibüse atmış. Minibüsün üstünde iki başlı kartal varmış.
1: Tamam işte, buluruz onları.
3: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
0: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
1: Sarp'ın kedileri her tarafta. O yüzden hep birlikte aramak tehlikeli olur. En güvenlisi havadan ve yer altından aramak.

0: İşte buldum seni.
1: İşte buldum.

0: Hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz.
4: İkisini de kontrol etmemiz lazım.
6: Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
6: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
7: Üst kata bakalım. Alt kata bakalım.
3: Eyvah!
5: Ha? Havuzda yoklar. Burada da.
3: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: Metin, yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek, ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım.
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdi.
2: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
5: Saklanın.

0: Ne kadar çoklar.
1: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: Şu minibüsü takip et. Çözdüm minik, çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

0: kaybedilir. Of ya.
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha, kara, keçe. Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

tamam. Şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Allah Allah. Bu da ne? İlk defa görüyorum. Kim koydu acaba? Ödüm koptu ya. Selam versenize. Böyle aniden beliriyorsunuz.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Sen öyle dikkatli bakıyordun ki bizim de dikkatimizi çekti. Neymiş bu?
0: Anlamadım ki.
1: Bayram Hoca'ya haber vermeliyiz.
3: Hocam! Hocam!
4: Hayırdır gençler?
0: Hocam, biri camimizin basamaklarına bir şey takmış.
1: Böyle kaykar rampası gibi.
2: Bir bakmanız lazım hocam. Kim yaptı acaba?
4: Sakin olun gençler. Ben yaptırdım. O bir engelli rampası. Tekerlekli sandalyeyle camimize rahatça girilebilmesi için.
0: Bir engelli rampası yaptırdığınıza göre demek ki ihtiyaç var.
4: Aynen. Artık tekerlekli sandalyesiyle camiye gelmek isteyen bir komşumuz var.
1: Mustafa'ların apartmanı taşınan amca mı yoksa?
4: Ta kendisi.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Rampa sayesinde basamakları kolayca çıkabilir.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Hocam, Mehmet amca rampa işini hemen hallettiğiniz için çok teşekkür etti.
4: Hani seninle gelin?

0: edecekti?
1: Son anda doktor randevusu olduğunu hatırladı. Dönüşte uğrayacakmış. Bu mis gibi koku elindeki tabaktan mı geliyor? Evet. Mehmet amcanın eşi Meryem teyze de size çok teşekkür etti hocam. Bir de bunları gönderdi. Tazecik yaptım, afiyetle yiyin dedi.
0: O zaman çaylar da benden.
2: Hocam, iyi ki bu cami okuma grubunu kurdunuz. Evde olsa bu kadar sayfayı hayatta okuyamazdım.
1: Ben de hocam. Siz bu hafta hangi kitabı okuyorsunuz hocam?
2: Ben söyleyeyim. Adı Miraç. Dün elinizi görmüştüm hocam.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Selim. Maşallah.
1: Adı Miraç olduğuna göre konusu namaz olmalı diye düşünüyorum.
0: Senden de bir şey kaçmıyor ama Galip.
1: Bilgide Galip, tevazuda mülayim diyelim hocam.
2: İlle de namaz diyorsunuz yani hocam.
1: Namaz en büyük sorumluluk diyorsunuz değil mi hocam?
0: Namaz en büyük hak diyorum Galipciğim.
3: Hak mı?
0: Evet. Söyleyeyim bakalım. Çok kudretli, çok zengin, çok cömert biri size bir hediye gönderse, o hediyeyi almak sizin hakkınız mıdır?
1: Tabii ki hakkımızdır hocam. Bize göndermiş sonuçta.
2: Kardeşime aynen katılıyorum. Bize gönderilmiş hediye bizimdir.
3: Aynen. Evet kesinlikle.
0: Namaz bize Miraç gecesinde Rabbimizden gönderilmiş bir hediyedir çocuklar. Bu hediye sayesinde bizler Rabbimizle günde 5 defa buluşuyoruz. Biz onu görmesek bile onun bizi gördüğünü biliyoruz. İnsan böyle güzel bir hediyeye sadece sorumluluk olarak bakabilir mi?
1: Mehmet amcanın camiye neden bu kadar çok gelmek istediğini şimdi anlıyorum hocam.
2: Hediyesine sahip çıkıyor.
1: Daha evini yerleştirmeden camisini ayarladı adam.
0: Ama siz süpersiniz. Bağlantıları nasıl da kuruyorsunuz hemen. Maşallah.
1: Namazı sadece bir görev olarak görmek o zaman eksik bir bakış açısı.
0: Aynen öyle Galipciğim. İnsanın hakkı olarak gördüğüyle görevi olarak gördüğü şey arasında ciddi bir fark vardır.
1: Birini severek birini mecburen yapmak gibi bir fark mı hocam?
0: İşte bu. Mustafa'ya bir alkış.
1: Ne demişler? Sevgide Galip, namazda mülayim ol.
2: Uydur Galip. Güzel oldu.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
4: Ne araştırıyorsunuz? Yardımcı olayım.
1: Camimize engelsiz cami yapmak için neler gerekir onu araştırıyoruz. Kızlara göre bir konu değil.
4: Sen öyle san. Cami söz konusu olduğunda işbirliği yapmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.
2: Biz hallederiz Cemile, sağ ol.
4: Kesin. Bilgisayarınız bile yok. Hı?
5: Öğleden sonra camide tavap maç mı? Ne var, ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Ağzın doluyken konuşma. Genzine kaçacak, boğulacaksın Allah korusun. Öğleden sonra camide maç var, unutmayın dedim. Neresini anlamadınız? Hey! O benim! Getir onu bana! Sana gününü göstereceğim! İyi misin?
1: Başına mı vurdun?
5: Bir yerin acıyor mu? O kuşa bir bulursam. Anam, ay. Gitti sırtım. Gitti poğaçam.
6: Boş ver poğaçayı sen. Kafanı kırmadın, ona şükret. Parende attın resmen. O ne düşüştü be? Kuşun yaptığına bak sen. Koca adamı yere serdi.
5: Kuş yapmadı bunu.
1: Ben de diyorum neden düştüm.
5: Kolye.
1: Hayır, baksana saat.
6: Benim olsun mu? Lütfen ya, lütfen.
5: Hayır, olmaz. Benim o. Erkekler kol saati takar. Kolye takmaz.
1: Bilgisayar getirebilmen çok iyi oldu Cemile.
7: Üstelik çok kısa sürede birçok bilgi toparladık.
1: Alet işler el övünürmüş.
7: O ne demek? Anlamadım.
2: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
1: Selim.
2: Tamam deyim. Yani Galip diyor ki bütün işi bilgisayar yaptı ama havasını Cemile attı.
4: Kıskançlığa Galip, emeğe saygıda mülayim ol.
1: Pek olmadı ama başlangıç için iyi bir deneme.
4: Görme engelliler için kabartma halı fikrine Bayram Hoca da bayılacak.

0: için işaretli ekran da çok iyi olacak.
1: Saat de 3 olmuş.
0: Aa, bu nasıl saat?
1: Kuyruklu saat. Benim.
2: Ver bakayım nasıl bir şeymiş?
1: Tahsin Cesur yazıyor arkasında.
2: O kim?
3: Bizim Tahsin amca işte. Ne oldu gençler?
2: Ali'nin kuyruklu saati. Ama üstünde Tahsin amcanın adı yazıyor.
3: Kuyruklu saat mi? Anlatmak ister misin Ali'ciğim? Anlaşıldı Ali'ciğim. Bir eşyayı bulmuş olmamız ona sahip olabileceğimiz anlamına gelmez. Hele de üzerinde sahibinin adı yazıyorsa mutlaka araştırıp sahibine ulaştırmalıyız.
1: Anladım hocam. Bundan sonra bulduğum eşyaların mutlaka sahibini arayacağım. Zaten kuyruklu saat mi olur?
3: Kuyruklu değil, köstekli saat. Birazdan Tahsin amca gelir. Onu bulduğuna eminim çok sevinecektir.
4: Görme ve işitme engelliler için bulduğumuz fikirlere de siz çok sevineceksiniz hocam.
3: Oo, ekip yine boş durmamış maşallah. Anlatın bakayım neler varmış?
1: Ben anlatacağım.
4: Hayır ben.
5: Ben.

Diyanet Çocuk'ta.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yok, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.

0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan...

0: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
1: Biliyoruz, ayran.
0: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
0: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?
0: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Hı? Hı? 10, 11. Hı? 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Hay Allah. Nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımda. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Hey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi, etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye, ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
3: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
2: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur, şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
2: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
1: Hı? Ne yapmış Agah dede?
2: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki, bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
2: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu, hatırlıyor musunuz?
1: Kayısı.
2: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
3: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
2: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
1: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
1: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
1: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
2: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman hagu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: En güzel fotoğraf.
1: Dikkat. Hı. Başla.
2: Tamam tamam. Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: Buldum.
2: Aferin Zeynep.
5: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
1: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
5: Olmaz.
4: Niyeymiş?
5: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye?

0: Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabi. Öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Tabi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya? Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Hı? Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
5: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
1: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
0: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
6: Ayımız! Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz!
2: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne?
6: Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı?
0: Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
0: Aslan olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben aslan? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
2: Dur dayı. Yaklaşıyorsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
2: Of dayı, of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
2: Hangi diğerlerine?
0: Televizyonda gördüklerime.
2: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
2: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
2: Harika bir plan bu.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
3: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
1: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
2: Boşa beklersin.
1: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
2: Ha, olur.
1: İstersen poşetle saralım makineyi, ıslanmasın.
2: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
1: Ha, nasıl yapacaksın o zaman?
2: Tabii ki bununla. Hı? Hadi yardım et bakalım.
1: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
2: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. Hı? İşte bu. Mersin balığı.
5: Dayı, sessiz ol.
0: Ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
5: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
1: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
2: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
1: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
2: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
1: Ne var mesela?
2: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
1: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
2: Hangisi?
1: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
3: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
7: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
5: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
5: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
3: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
5: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
7: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
4: Demek bir sincap çektin.
0: Ne? Sincap mı? Ne sincapı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap hile yapmış. Bu sayılmaz.
3: Neden sayılmasın?
4: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
7: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
5: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
5: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
2: Harika.
3: Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
7: Tabii ki ailemiz.

0: aldım. Harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde. Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış. Tam
1: olsun.
0: Karar ve dengede.
2: Süre doldu hadi.
0: Amin.
2: Eyvah.

0: ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takıyı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Ha? Nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedin.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
3: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: ne olacak şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur, bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama.

0: Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Dik!
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş.

masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel...

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Ali'ciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım.

0: Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
0: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş!
0: Topu yakala Dura.
7: Aferin Dura.
0: Aferin mi?
7: Hey, takımın kaptanı benim, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün mü?
7: Bittin oğlum sen.
0: Koş Dalyan, koş. Hadi Dalyan. Koş. Koş. Hızlı ol.
7: Yakalayacağım.
0: Koş. Hızlı ol. Hızlı ol hadi. Hey, yaşasın.
8: Aslan Dalyan, bravo.
7: Hay Allah, tüh.
8: Nasıl uçtun öyle Dalyan?
7: Çabuk ol Dura.
9: Allah!
0: Ha. Dalyan, hadi! Hayda!
9: Ay!
0: Yaşasın hayda! Yaşasın! Hey.
8: Yaşasın hayda!
7: Koşun çabuk, dağılın.
0: Müthiştin Sora.
8: Üzgünüm Dura. Önemli değil.
0: Yoruldun sen. Dinlen biraz.
10: Ne kadar düşüncelisin.
8: Hadi Dalyan.
0: Çabuk Dalyan, topu at.
8: Vay Allah.
0: Hayta.
8: Hey, yaşasın. Benim beceriksizliğim.
0: Sen elinden geleni yaptın dostum.
11: Bence çok iyi oynadık.
0: Yani evet. Zaten Hayta'ya karşı kazanmamız beklenemezdi.
8: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
11: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
8: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
10: Evet. Hayta bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
7: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
8: Hı hı, evet. Daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
7: Hayır dostum, kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
8: Hadi oradan.
7: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
8: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
7: Bana bir şey olmaz.
8: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
5: Tebrik ederim yavrular. Güzel mücadeleydi.
7: Profesör, maçı izlediniz mi?
11: En iyi hangimizdik?
0: Nasıldık ama?
5: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
8: Hangi maçın?
5: Geleneksel devir teslim maçının.
0: Devir teslim maçı mı?
5: Evet. Sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
12: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
0: Ama biz küçüğüz.
11: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
0: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
5: Çocuklar, merak etmeyin. Eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
7: Korkmayın arkadaşlar. Maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
8: Çok çalışmamız lazım.
0: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
5: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız.

0: oynadığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
1: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.
2: O zaman yarın aynı saatte burada buluşuyoruz arkadaşlar.
3: Yaşasın yavrular!
4: Ölüyorum. Bana bir şey olmaz Kura. Ben hasta olmam. Neden hep haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
2: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
4: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi?
1: Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
2: Gülme nene. Haytanın aklı başında değil.
5: Aklını başına alır bundan sonra.
2: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
5: Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın, dinlensin.
2: Nene.
5: Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabaha bir şeyciği kalmaz.
4: Tamam. Haklısın tamam ya. Haklı karınca.

0: kapı yakala.
1: Taşları diziyorlar, çabuk ol.
2: Yakalayın kraliçem.

也许是你，

0: 又是尿出来，又是尿出来，又是尿出来，又是尿出来。
1: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
2: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
3: Kazanacağından şüphemiz yok Dalyan.
4: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
5: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
4: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
6: Aa, kimden?
7: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
2: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Ha? Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
4: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
3: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
4: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna kadar bizimleydi.
1: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
0: Hey, yaşasın.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
1: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
1: İyi de neden?
2: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
2: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
2: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
1: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
2: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
1: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var?
4: Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
4: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
4: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.

0: Neler oluyor inan anlamıyorum.
1: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
0: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
1: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
0: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
1: Bak bu kısmı daha da ilginç.
0: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
1: Kim mesela?
0: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
1: İlginç. Başka?
0: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
1: Bunda bir şey yok.
0: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
1: Evet, varmış. Başka?
0: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
1: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
0: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
1: İnanmam. İnan dostum, söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
0: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam hocam.
1: Selam hocam.
2: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Kaynatmak mı?
2: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
0: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
2: Çok dikkatlisin.
1: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
2: Hayır.
0: Hocam ya.
2: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
1: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
0: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
0: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
0: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
2: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
0: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
1: Ha, o videolar bunun içindi demek.
2: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
0: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
0: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeye istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş.

bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç.

0: Aha, köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yola hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur, ver Allah'ım ver. İpek gibi yağmur.

0: Yağmur çok yağmış mı?
1: Evet. Hem de öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
0: Beşik gibi mi?
1: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
0: Neden?
1: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
0: Eyvah!
1: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
0: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
1: Dinmek üzereymiş.
0: Peki ya derenin suyu?
1: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
0: Köprü mü yıkılmış?
1: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmışıklardan birinin üstüne çıkmış.
0: Orada ne yapıyormuş ki?
1: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım.
0: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş, sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
1: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
0: Köprüyü eski haline getirmişler.
1: Evet, ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
0: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
1: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
0: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
1: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
0: Allah işini güzel yapanları sever. Bak hemen de bitti.
1: Sen bu ayeti kimden duydun?
0: Annemden.
1: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
0: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış değil mi?
1: Evet.
0: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
5: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
6: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da gezegen vadisi var.
2: Öğretmenim lütfen gidelim gidelim.
6: Lütfen gidelim lütfen.
0: Lütfen.
4: Peki incilerim hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
0: Yaşasın.
6: Oo, şahane görünüyor.
4: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
7: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
7: Astronot yengeç.
4: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
7: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
7: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
2: Neler oluyor?
4: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
7: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
4: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
7: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
0: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
7: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
1: Dünya balıkların gezegeni!
4: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Ah! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
7: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
4: Wow! Wow!
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan. Ben fil.
1: Ben de ayıcığımı getirdim.
5: Ben de ineğimi getirdim.
6: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
7: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
7: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
6: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
7: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
5: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
7: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
7: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
5: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
8: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
7: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada başka kalmadı.
6: Dört demet de bende var.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş. 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bella Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
2: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenceli...

0: isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacıvat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
3: Evet!
1: Ama ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldi.

0: gibi davranıyoruz.
1: Evet.
2: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
0: Şimdi anladık.
1: Biz biraz çalışalım öyleyse.
3: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
2: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
3: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
1: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
3: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
0: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
1: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
2: Selametle kalın efendiler.
1: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
0: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
1: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
0: Neden olmasın? Ben varım.
1: Hadi bakalım.
0: Söyle bakalım pehlivan efendi. Sana neden pehlivan derler?
1: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
0: Söyle söyle anlarım ben.
1: Biraz da uzun bir mesele.
0: Söyle söyle dinlerim ben.
1: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
0: Söyle söyle okurum ben.
1: Peki söylüyorum öyleyse.
0: Söyle.
1: Pehlivan olduğum için. Peki sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
0: Kaba mı?
1: Evet.
0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
1: Yoo, sana diyorlar.
0: Kaba ha?
1: Şaka yahu, şaka.
0: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
1: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
0: Görürsün ne olmuş.
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Of, amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
2: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
3: Vay be, demek kavga ettiler.
4: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
2: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
3: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
4: Konuştuk, sakinleştiler.
2: Çok şükür.
4: Birazdan burada olacaklar.
3: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
2: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
6: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
1: Hayda bire.
2: Diğeri de geldi.
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleykümselam.
4: Sakinsiniz değil mi?
2: Durgunsunuz değil mi?
3: İyisiniz değil mi?
1: İyiyiz iyi.
0: Barıştık biz.
4: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
0: Yapmayız Çelebi yapmayız. Korkma.
1: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
4: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
2: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
3: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
0: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
1: Hepiniz davetlisiniz.
4: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
7: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur Tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.

0: geldi.
1: Buyur pehlivan efendi.
0: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
1: Dikkat et, boğazında kalırım.
0: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
0: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
1: Pehlivan efendi!
0: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
0: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
0: Sen karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
0: Hayır. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
1: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
0: Hayda bire.
4: Tamam.
0: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
1: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun ödelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
0: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
1: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
1: Bana uyar.
0: Bana da. Zaten güreş benim işim.
1: Beni de hafife alma ha.
0: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
1: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
0: Korktun mu?
1: Yo, sevmiyorum yağ. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
3: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
4: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
4: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
4: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
4: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de

0: 18.03'te verilecek.
1: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
1: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
1: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?

0: güveniyorum.
1: Ha, öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin. Heh.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of.
2: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.

0: içe yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme.
0: Burak.
2: Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı Ziya. Uyutma Beli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Al.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim.

0: çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
4: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun, beni de bekleyin.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: anne.
1: Baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Hı. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dört. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi.
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecmuren.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Hı? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte siz.

0: Taze telefon.
1: Bu nasıl telefon?
2: İpli telefon.
3: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
1: Gerçekten çalışıyor mu?
0: Tabii ki. Deneyin de görün.
1: Bunun zili nerede?
2: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
1: Zil sesi çıkarabilirim.
3: Daha pratik bir çözüm.
2: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
1: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
0: Koşmayın kuzularım.
2: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
0: Nostalji ne Adem?
2: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
0: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
2: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
3: Evet canım.
2: Ben gidip bulayım.
0: Yok aman, ne gerek var şimdi?
2: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
3: Vardı, evet.
2: O nerede acaba?
3: O şeyde o.
2: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
3: O da...
2: Hikaye kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
0: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
2: Hemen gidip bulmalıyım.
0: Dur Adem, sonra bakarsın.
2: Duramam ablam.
0: Adem koşma.
3: Gitti bile.
0: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
3: İnşallah abla, inşallah.
1: Alo.
4: Merhaba kardeşim bey.
1: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
4: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
1: Ha, anladım.
4: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
1: Efendim?
4: Telefonu beğendin mi?
1: Alo. Sesin gelmiyor. Çat.
4: Alo.
1: Efendim, ses gitti yine.
4: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
1: Çat. Baba, o ne?
2: Fotoğraf makinesi.
1: Ama bunun telefonu nerede?
2: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
4: Bizim telefonun da fotoğraf çekme özelliği yok.
2: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
4: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
2: Şuradaki düğmeye basarak.
1: Çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
2: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
1: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
2: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
1: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Bir şey oldu baba.
2: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
1: Ben de çekeyim, ben de.
2: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
4: Çektim, yaşasın, ben çektim.
2: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
1: Biraz daha çekebilir miyim?
4: Ben de.
2: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
1: Tamam.
4: Sıra bende. Koş.
2: Sakin olun evladım. Koşmayın.
4: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
1: Acele et.
4: Tamam. Sakin olmalıyız. Yoksa kötü çıkabilir.
1: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
3: Hadi bir de bizi çekin.
1: Öz çekim yapayım mı?
2: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: Karagacan. Hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karagacan'ım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karagacan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek...

0: Doğru tabii. O benim dostumdur. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Mak. Hı?
2: Aç. Öf.

0: Yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라?
0: 응?
2: 야탱!
3: 세치!
0: 어라 어라! 어라라라라! 어라라? 어라라? 어라라라라!
4: 응? 뽁!

Chalk. Tom.

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için!
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
18: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
20: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Anneanne, dönse beni olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
3: Aa, nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzla Sümbül'ü bulun istedim.
5: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
5: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
6: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
6: Tamam, hatırladım.
0: O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. O piti piti, karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
6: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Çok sıcak,
5: sıcak.
4: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
3: Bence yatıp uyumuş.
4: Sümbül, rüyada gördün mü?
7: Oyuncaklar rüya görmez ki.
4: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıza oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk

gerekse hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre... Haberin geldiği yer, haber verilen yerden...
1: Uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya, senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz?

0: Öyleyse takipte kalın.
1: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
2: Ben bilmem kurye.

0: dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu... Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
1: Bu ne hız?
2: Yürüyün, gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
3: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: O da neydi kurye?
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
3: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
4: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hop, bir, iki, üç,
1: dört. Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
0: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
0: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
0: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
0: Yaş olsun. Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
0: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Aa, gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok seviyorum.

0: yiyecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Ah, neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim, makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.

0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko kudunum mu
0: ha ha ha yür uyu mu şu
1: yo yo yarın sınav var.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi?

0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah ah!
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

hayırdır inşallah? Ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi. Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
1: Tüfeği yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
0: Yine de... Ha? Aa? Bu ses... sanki...
1: Başı dertte Bilbo'du sesi.
0: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için. Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
1: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
2: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar.

0: bari.
1: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi, hatta ben bile bu... Zamaz.
2: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: İşimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Haris! Ne istiyorsun? Çok para kazanmak ister misin?
1: Para mı? Nasıl?
0: Bunlarla. Hazine avına ne dersin? Bak şimdi, bununla caminin her yerini gezeceğiz. Eğer altında hazine varsa ötecek.
1: Olmaz olmaz.
0: Niye?
1: Namazda öterse hoca kızar.
0: Tamam, sessiz alayım o zaman. Bak şu kırmızı ışık yanıp sönerse hazine var demektir.

0: arkadaşlar, şu adamda bir iş var.
1: Evet, bence de bir işler çeviriyorlar.
2: Bırakın beni şunun üstüne oturayım. Ferit, beni fırlatsana.
3: Bir şeylerin peşindeler. Takip edelim.
4: Beyefendi bir fare maceraya asla hayır demez.

0: Ha? Yaşasın. Bulduk işte Haris.
1: Hadi hemen kazalım.
0: Saçmalama, yakalanırız. Geceyi beklememiz lazım.
2: Burası hazinenin tam üstü.
3: Cesur'a haber vermeliyiz.

0: de caminin altını da kazabilirler. Camiyi yıkabilirler.
1: Ama orası sarpın bölgesi. Nasıl durduracağız?
2: Sarptan yardım isteyelim.
0: Fena fikir değil aslında.
2: Şaka yapmıştım ama.
0: Sonuçta bu cami sarp içinde değerli. Yıkılırsa onun içinde kötü olur. Sultan, sarpa haber ver. Hemen gelsin görüşelim.
3: Cesur seninle acilen görüşmek istiyor. Cami ile ilgili çok önemli bir konu. Caminin girişinde bekliyor.
4: Gitme patron, tuzak olabilir.
5: Tuzak mı?
4: Evet, seni camiye kapatabilirler.
5: Şaşkın, biz zaten camiye girmeye çalışıyoruz. Neden öyle bir şey yapsınlar?
4: Ne bileyim ben, belki de intikam almak istiyorlardır.
5: Tamam, söyle Cesur'a geliyorum.
4: Ne var ki orada? Ciğer falan mı?
0: Yok. Sarı demirler, parlak taşlar filan. Değersiz şeyler.
5: Niye almak istiyorlar o zaman?
0: İnsanları bilirsin. Önemsiz şeylere önem vermekte üstlerine yoktur.
5: Tamam, bundan bize ne? Alsınlar taşlarını, başlarına çalsınlar.
0: Ama bazı insanlar doymak bilmezler. Hep daha fazla isterler. Kaza kaza camiye gelirlerse camiyi yıkabilirler.
5: Ne demek camiyi yıkabilirler? Kimse benim camimi yıkamaz.
0: Yardım etmeyi kabul ediyorsun yani.
5: Evet, bölgeme girebilirsiniz. Ama bir şartla. Bizi de plana dahil edeceksiniz.
0: Kabul.
4: Ay, çok heyecanlıyım. İlk defa kazanan tarafta olacağız. Ay, acele edelim. Ben korkmaya başladım buradan.
6: Hadi az kaldı. Ben de sevmedim burayı.
7: Anne!
0: Çukur başımıza iş açacak gibi. Bu gece sarp da adamlar da kuyuya gelebilir. Dikkatli olmalıyız. Sultan, sen sarpı takip et.
3: Tabii ki.
0: Bıyıklı, sen de eczacıyı. Kuyuya yaklaşırlarsa bana haber verin.
8: O iş bende.
0: Peynir, sen de hazineye git. Bana parlak taşlardan getir. Onlara güzel bir sürprizim var.

0: Hemen de korkup kaçtın. Biraz cesur ol be.
1: Bana diyene bak. Benden 3 adım önde koşuyordun.
0: Tamam artık. Neyse, olanlar oldu. Bu gece bu işi bitirmeliyiz.
2: Bu çukur tam aradığımız fırsat.
3: Niye patron? Sen de mi parlak taşlar istiyorsun?
2: Hayır şaşkın. O çukurdan yeraltı geçidine ineceğiz. Oradan da camiyi ele geçireceğiz.
3: Adamlar ne olacak?
2: Onları bana bırak. Hmm.

0: Ha? Cesur, Sarp da eczacı da geldi. Acele etmeliyiz.
1: Tamam, gerisini siz bana bırakın.
2: Hı?

0: Hey kedicik, meşgul etme beni. Nöbet tutuyorum.
1: Burada dikileceğine gel de bir işe yarar. Ah bu insanlar. Sizinle uğraşmak ne zor.

0: Amirim, hemen buraya gelmelisiniz.
1: Kediyi takip edin hemen.
2: Yaşasın. Zengin olduk. Gelsin paralar, paracıklar.
3: Bu kadar erken sevinmeyin bakalım.

0: Bu güzel kedicik sayesinde tarihi eser kaçakçılarını yakaladık. Kendisine minnettarız.
1: Hayır.
2: Ama patron, bir de olaya iyi tarafından bak.
1: Bakmıyorum şaşkın, bak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 자기 분량이 뭐 막 피시대 쏠디.
1: Yarışalım mı Selim? Yorulmadın mı sen?
0: Yok. Ama sen yarışamayacağım dersen doğrudan benim galibiyetimi de ilan edebiliriz.
1: Acı patlıcanı kırağa çalmaz Galip.
0: Salih kardeşim olsa şimdi bu patlıcanı merak ederdi. Onun yerine ben merak edeyim.
1: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
0: De hadi de.
1: Yani zorluklara alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez. Her türlü yarışırız ve de kapışırız demek istedim.
0: Hadi o zaman.
2: Çocukları sadece çağırırsın. İçerik hakkında detay verme. Sürpriz olsun.
3: Anlaştık hocam. Ben hemen araştırmalarıma başlayayım.
2: Tamam. Benim de bir iki işim var, onları halledeyim.
0: Özür dilerim kardeşim. Hep benim yüzümden oldu. Yorgun olduğunu söylemiştin.
1: Seninle ilgisi yok Galip. Üzme kendini. Bu yolda bisikletin önünü kaldırmaya kalkarsan böyle olur işte. Oh, omzum.
0: Çok ağrıyor mu?
1: Biraz.
0: Yürüyebilecek gibiysen gidelim mi yavaş yavaş?
1: Gidelim. Ah, gidemeyeceğiz sanırım.
0: Ne oldu?
1: Pedal kırılmış.
0: Hallederiz, sıkma canını. Çözümde Galip bir insan olarak hemen ilgileniyorum.
1: Evet Galipciğim, çözüm diyordun.
0: İyi bir kumbaraya ihtiyaç var.
1: Kumbara? Aman Allah'ım, şunun güzelliğine bak. Aman Allah'ım, ne oldu? Şunun fiyatına bak. Bu ne? Ama çok iyi. Mümkün değil, alamayız. Hemen de ümidi kesmeyelim. Bir çözüm buluruz belki. Zor ama eski bisikletleri iyi bir fiyattan satabilirsek, üzerinde tamamlarsak belki.
4: Üzerini nasıl tamamlayacağız?
1: Kumbara ile sanırım.
3: Gelin gelin, ben de sizi bekliyordum.
1: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Mustafa.
1: Neden bizi bekliyordun?
3: Buyur bakalım Salih.
1: Oo, yarışma mı var?
4: Ne yarışması Cemile?
3: İçerik hakkında bilgi veremem. Ama eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim.
1: Neyse artık, yaşayıp göreceğiz.
4: Galip'le Selim'e verdin mi yarışma davetiyelerini?
3: Hayır, henüz gelmediler.
1: Birazdan ezan okunacak. Gelmek üzeredirler.
4: İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bakınız, iki iyi insan geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam. Ha?
1: Düğün mü var?
3: Yarışma var.
0: Bayılırım yarışmaya. Detayları alalım lütfen.
3: Haydi namaza. Namazdan sonra belki anlatırım.
0: İnşallah bize araba yarışı yaptırmayacaksındır Cemile.
3: Hayır tabii ki.
0: O zaman ne yarışı yapacağız?
3: Bayram Hoca gelsin, hemen anlatacağım.
1: Şu kırmızının güzelliğine bakın. Güzellik desen güzellik. Kalite desen kalite. Hız desen hız. Ne ararsan var maşallah.
0: Canım kardeşim, o dediklerinin hepsi var ama yanındaki sarıda.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleykümselam hocam.
4: Meraktan çatladık hocam. Neymiş bu yarışma? Cemile hiçbir şey söylemedi.
2: Bak daha güzel olmuş. Merak, heyecan dorukta. Herkes burada mı?
3: Evet.
1: Hayır.
4: Ali arkadaşımızı da mı çağırdın Cemileciğim?
3: Evet, tabii ki.
5: Cemile abla, kamyon olur mu? Diğerlerinin tekerleri kırılmış.
3: Olur, fark etmez. Değil mi hocam?
2: Olur, olur. İtince gitsin yeter.
5: Gider hocam, hem de son sürat.
2: O zaman başlayalım.
0: Evet hocam, sizi dinliyorum.
2: Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle bazı hayvanlardan bahsedilir desem, aklınıza hangi hayvanlar gelir?
0: Hocam, hocam.
2: Söyle Galip.
0: Fil hocam. Hatta fil suresi var Kur'an'da.
2: Evet, çok güzel. Aklınıza başka hayvanlar geliyor mu?
1: Süleyman peygamberle konuşan karınca vardı bir de hocam. Anlatmıştınız geçen gün.
2: Muhteşem. Unutmamışsınız. Kitabımızda 27 hayvanın adı geçer çocuklar. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Cemile, sendeyiz.
3: Arkadaşlar, ilerideki

0: biliyor musunuz? Arabalarınızı aynı anda şuradan itip bırakacaksınız. Arabası çizgiyi ilk geçen bilmeceyi bilmeye hak kazanacak. En çok bilen oyunu alır.
1: Düdükle birlikte arabaları gönderin bakalım. Galip, sorun geliyor.
0: Hızlı koşar at değil, saçı var insan değil. Bilin bakalım bu nedir?
2: Saçı muhtemelen yelesi. Cevap aslan mı hocam?
1: Evet aslan. Tek seferde bildin Galip. 10 puan sende.
0: Hey!
1: Selim, sendeyiz.
0: Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Bilin bakalım bu nedir?
3: Koyun hocam.
1: Hiç düşünmeden 10 puan da sana Selim.
0: Beli boğazı darca, bazen çıkar ağaca.
3: Yılan.
1: Yılan da kitabımızda geçen hayvanlardan ama bunun cevabı maalesef yılan değil. Kim cevap vermek ister?
3: Karınca hocam.
1: Selim'e 10 puan daha.
0: Eğri çınar yerden alır gökte yer.
4: Zürafa.
1: Maalesef. Deve olacaktı.
0: Sakalı var hoca değil, sütü var inek değil.
4: Keçi.
1: İşte bu.
0: Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık.
4: At.
1: Aynen.
0: İki dik dik, iki bak bak, bir sallangaç, dört tak tak.
4: Tavuk.
1: Dört tak tak Ali.
4: Ha, kurbağa diyecektim hocam.
1: Onun da sallangacı yok Ali.
4: Sallangaç?
1: Kuyruk kuyruk.
4: Eşek mi hocam?
0: Edem yapar, dedem satar. Bıçkısı yok, makası yok. İpekten evler yapar.
3: Örümcek.
1: Tebrikler. Örümcek doğru cevap.
0: Ve böylece geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kazananı açıklayayım mı hocam?
1: Heyecanla bekliyoruz.
0: Bir farkla Selim kazandı hocam.
3: Sağ olun arkadaşlar. Siz de hiç fena değildiniz.
1: Her zaman olduğu gibi aslında yarışmamızın kaybedeni yok. Sıra geldi küçük hediyelere.
4: Oo, inanmıyorum hocam.
3: Ben de. Nereden bildiniz hocam?
1: Neyi?
4: Para biriktirmeye karar verdiğimizi.
3: Bisiklet almak için para biriktirmemiz lazımdı.
4: Bizim de.
1: Ne güzel denk gelmiş. Çok sevindim.
3: Ne demişler hocam? Göl olur damlaya damlaya. Bize lazım olan kumbara.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba.

Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız.
18: Hadi birlikte oynayalım mı?
19: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
5: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
6: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
5: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan

0: güzel insanlar.
1: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
0: Alparslan, Sultan Alparslan.
2: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
3: Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
4: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
5: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
3: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
4: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han? Evet, yükledim.

0: çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
1: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
0: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz?
1: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
5: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
6: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
7: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
8: O artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

0: Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dede, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar, bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağız zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
1: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
3: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
2: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
3: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
3: Sonra ne yaptı Agah dede?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son paraysa bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
3: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?

0: olacak dedi.
1: Doğru. Şu durumda Sev de bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
2: Yani eşitlik var.
3: Evet Miço. Senin sorun günün galibini belirleyecek.
2: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
4: İlk yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
0: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
4: Üçüncü de bir hanım kızdı.
0: Yaşlı komşuları için almıştı.
3: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
2: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
3: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
1: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de dikkat balonu ailemizin birer üyesi oldular.
2: Hey dikkat balonu. Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş laş sen de paylaş.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
3: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırtanın nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
4: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
4: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
4: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
5: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
5: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
5: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
5: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
5: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
5: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
4: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
4: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
3: Biberi de yıkamadın.
4: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
3: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
3: Çok havalı.
2: Harikasın anneciğim.
4: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
3: Sabunu iyice köpürtürüz.
2: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
0: tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
3: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
0: En sonunda elimizi kovularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım Menemenki.
0: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan Menemen'in adı. Tabii. Menemen'in başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
3: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
3: Yok artık. Toprak mı?
1: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
6: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
1: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
3: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
1: Aman ne komik.
8: Of anam.
6: Ne oldu dayıcığım?
8: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
1: Enfes.
8: Çok lezzetli.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok fenayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah sevgili.
1: İlaç ver bana abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım.

Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay, tabii. Ay, ay.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de arama yarışı. Yaşasın!

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa! Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım.

0: bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
1: Amanın! Sefa, iyi misin?
0: İyiyim Garip abi. Gol attım ya, sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
1: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım, çöpe. Çöpe atalım.
0: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havani ne?
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva nine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok nine, sen merak etme.
1: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
1: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
1: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
5: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
1: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
3: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
4: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
1: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
3: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli.

0: Nasıl yani?
1: Garip oğlan kimdir? Nereden gelmiş? Nereye gider? Bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
2: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
0: Ya.
1: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
3: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
4: Çok özür dilerim. Şey, hanım, garip gitmezdi mi?
3: Hoppala.
4: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
3: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamın aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah?
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağanı olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir, bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi, nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz be kim burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunları böyle. Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çokayım. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasulum da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayı.

0: her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
1: Kimmiş o benden habersiz beni mi yendirme ders veren mucit?
0: Sensin.
2: Ben mi? Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
1: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
0: Deneyelim mi?
1: Deneyelim. Hadi bismillah.
0: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
0: Soğan. Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
1: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
0: Düğme yok dayıcığım.
1: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
0: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
1: Yani. O da olur tabii.
0: Aşbot, menemen yap bize.
3: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
1: Bu çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
1: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin, duyunuz bu sorunu da çözer.
0: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
1: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
1: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
1: Soğansız.
3: İşime karışma.
1: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
1: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
1: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
3: Git başımdan dedem.
1: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
1: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
1: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
0: Önce yemek robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
1: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
1: Ay ay. Hay Allah.

0: Hı. Aa, nasılsın Asya?
1: İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür.
0: Nasıl yani?
1: Hı? Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Aa, Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii. Hı?
0: Hı? Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Aa, balık.
1: O kadar uğraştım. Hı. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesen mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yo, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: hand.
1: Ay, çok tatlısın. Hem tadın tatlı hem de huyun. Nasıl da geldin avucuma? Ya ben seni yerim.
2: Cemre. Yemeği bırakıp biraz da toplasan artık.
1: Ben yiyerek de toplayabiliyorum abi. Bak, yiyebiliyorum. Verdim, toplayabiliyorum. Ay, şaşırdım. Seni gidi yaramaz. Sepete gideceksin, ağzıma değil.

0: yanıma gelerseniz sizi yemek zorunda kalırım. Sonra da karnım ağrır.
1: Bakayım ne kadar çilek topladın.
0: Ay, galiba biraz topladım. Biraz azdan çok muydu, az mıydı abi?
1: Biraz ne kadardır bilmiyorum. Karnım biraz ağrıyabilir. O zaman bize anlatırsın ne kadar olduğunu.
0: Hayır, karnım ağrımayacak.
1: İnşallah ağrımayacak kardeşim.
0: Ağrımayacak işte. Sen izin vermezsin o kadar yememe.
1: Tabii ki izin vermem canımın içi. Ama artık yemeği bırakmalısın.
2: Abin haklı Cimcime. Daha fazla çilek yememelisin. Akşam yemeğinden sonra tekrar yiyebilirsin ama merak etme.
0: Ama siz dediniz ki çileklerin en güzellerini seçip bakşalarına ikram edeceğiz. Çileklerin tadına bakmadan nasıl anlayacağım güzel olduklarını dedi.
2: İlahi çocuk, sen de haklısın. Ama şimdiye kadar yediklerinden bir fikir edinmişsindir. Bir tahmin et bakalım. Sence hangisi daha lezzetli?
0: Hem de sert. Yediklerimden bildiğim kadarıyla en lezzetlisi bu dedi.
2: Bakalım öyle mi? Doğru tahmin ettin Cemre. Bu çilek enfes.
0: Yaşasın. Ben bir çilek uzmanıyım. En lezzetli çilekleri ben seçerim.
1: Hadi bakalım öyleyse iş başına.
2: Sepetlerden sağdaki bizim hakkımız, ortadaki eş, dost, akraba hakkı, soldaki de göz hakkı.
0: Ha? Göz diye birileri mi var dede?
1: Hayır kardeşim. Göz hakkı şöyle bir şey. Mesela biri bahçenin yanından geçerken o bahçedeki meyveleri görebilir ve canı çekebilir. Görüp de canı çektiği için buna göz hakkı denir.
2: Ay yaşa Çelebi. Dinimizde de, kültürümüzde de kul hakkı çok önemlidir Cimcime. Bizler de ola ki gören olur, canı çeker, isteyemez diye komşularımıza kendimiz ikram ederiz.
0: O zaman... Ben bir gün odamın penceresinden Münevver Hanım teyzenin bahçesine bakıyordum ve de elma ağacını gördüm ve de elmaları canım çekti ve de istemeye utandım ve de Münevver Hanım teyzeye elmalarınız ne kadar kırmızımış dedim ve de o bana sen bir de tadına bak şeker kız dedi ve de sonra bana elma gönderdi ya. Onun gibi mi göz hakkı?
2: İlahi çocuk.
1: Aynen öyle bir göz hakkı.
0: Aa, gözlerim ne kadar da haklımış abi. Münevver Hanım teyze bana benim kadar bir sepetle elma göndermişti.
2: Ay çok güldürdün beni Cimcime. Allah da seni güldürsün bir ömür. Evet, göz hakkı da öyle bir şey ama o senin kadar sepette Münevver Hanım'ın dillerle destan cömertliği de var.
0: Peki, ben de şu koca sepeti doldurayım o zaman. Şeşgul etmeyin beni.
1: Dede, galiba bu da bir çeşit havuz problemi.
2: Nasıl?
1: Bir Cimcime bir sepeti çilekle doldurmak istiyor.
2: Dur evladım. İnan ki karnıma ağrılar girdi gülmekten.
1: Yok be dede. Çok mu meyve yedin ki karnın ağrasın?
0: Ah, sepetim doldu. Şimdi asıl işime dönebilirim.
2: Neymiş senin asıl işin?
0: Bebeğime bakmak tabii ki.
2: Aa, elbette. Şimdi yavrucunla ilgilenebilirsin. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz.
1: Evet Cemre, sen olmasan bitiremezdik bu işi.
0: Rica ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ellerimi yıkayıp geliyorum yavrucuğum.
2: Şunu mutfağa çıkarayım da Pakizem güzelce paylaşsın konu komşuyla.
1: Oh, nihayet ben de bisikletimin tamiriyle ilgilenebileceğim. Önce şu zinciri bir halledelim. Neyse ki vaktim var. Yarına bisiklet hazır olur. Ben de mahalleyi turlarım evelallah. Cemre!
0: Bebeğim!
1: Neyin var kardeşim?
0: Yetişin komşular! Bebeğim hasta! Ateşler içinde!
1: Allah iyiliğini versin Cemre. Ödümü patlattın.
0: Bebeğimi

0: Merak etme Cemre, oyuncak bebeklere bir şey...
1: Abi!
0: Yani bu bebekler çabuk iyileşir, merak etme sen. Oo, sahiden de ateşler içinde. Ne olmuş ki buna?
1: Gitti! Canım bebeğim gitti!
0: Yok be kardeşim. Şey olmuştur. Şeydendir o.
1: Ne olmuştur?
0: Neredeydi senin bu yavrucun?
1: Buradaydı.
0: Sen yavrucunu merdivene güneşin altına mı bıraktın?
1: Ama ben yavrucumu bıraktığımda güneşin altında değildi. Güneş onun üstüne gelmiş abi.
0: Tamam kardeşim, korkma. Bebeğine bir şey olmaz. Onu güneşten almışsın. Birazdan vücut ısısı normale döner, merak etme.
1: Ama gözleri de açılmıyor abi. Onu ne yapacağız?
0: Sen bugün bebeğine meyve suyu içirdin mi Cemre?
1: Tabii içirdim abi. Biliyorsun ben bebeğime çok iyi bakarım.
0: Meyve suyunu bebeğin gözlerine dökmüşsün.
1: Aa evet, biraz dökmüş olabilirim. Ama hemen silmiştim.
0: Silmişsin ama bir kısmı kalmış. Güneşte kuruyunca da böyle yapışmış.
1: Aa, yani yavrucum iyileşecek mi?
0: Elbette iyileşecek. Bebeğini buz suyla yıkarsan hem ateşi düşer hem de gözleri açılır.
1: Korkma yavrucum, ben yanındayım. İyileşeceksin, merak etme. Artık ateşler içinde değil yavrucum. Gözleri de açıldı. Abi, sen hem mühendis hem doktor bir abisin.
2: Neler yapıyorsunuz bakalım?
1: Yavrucum hastalandı ve abim onu iyileştirdi dedi.
2: Aferin sana Çelebi. Sen kardeşine şifa oldun. Allah da sana Şafi ismiyle muamele etsin. Hastalık yüzü görmeyesin.
0: Teşekkür ederim dede. Ama ben bir şey yapmadım ki. Bozulan oyuncak bir bebeği tamir ettim diyelim.
2: Sen oyuncak bebeği değil, kardeşinin gönlünü tamir ettin.
0: O zaman ne mutlu bana.
2: Bana kimleri hatırlattın biliyor musun?
0: Kimleri dede?
2: Yaklaşık 200 sene evvel yaşamış Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanımefendi'yi hatırladım evlat. Memlekete diğer hizmetlerinin ve hayır işlerinin yanında bu çift dünyadaki ilk doğum hastanesini yaptırmıştır.
0: Gerçekten mi? Ne güzel bir hayır yapmışlar dede. Keşke görebilsek.
2: Şurada bir yerde koordinatları olacaktı.

0: Ağaçlar ne kadar büyük dede.
1: Öyle. Zamanında hastanenin büyük bir bahçe içine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bu ağaçlar da kim bilir kaç yüzyıllık.
0: Hastane de kocamanmış dede.
1: O dönemin İstanbul nüfusu için hesap et bir de. Bu hastane öyle çok bebeğin doğumuna tanıklık etti ki dünyada eşi benzeri yoktur.
0: Hastanenin adı bu çiftten geliyor değil mi?
1: Evet. Zeynep Hanım aslen Mısırlı. Yusuf Kamil Paşa Mısır'dayken tanışıyorlar ve evleniyorlar. Güçlü bir bağla ayakta tuttukları yuvanın şükrünü de sayısız hayır işiyle eda ediyorlar.
0: Ne gibi hayır işleri mesela?
1: Zeynep Hanım, yoksul gençleri evlendirmeyi, kimsesiz kızlara çeyiz yapmayı pek severmiş mesela. Yoksullara erzak dağıtır, özellikle öğrencileri koruyup onlara destek olurmuş.
0: Bu çift çocukları da çok seviyormuş galiba.
1: Bu güzel aile çocuk sahibi olamadıkları için belki de bu hastaneyi çocuklara vakfetmişlerdir.
0: Ya. Kendi çocuklarına sarılamayınca doğacak bütün çocuklara kucak açmak istemişler demek ki.
1: Ah, ne güzel söyledin evlat.
0: Bu hastane gibi başka neresi var dede?
1: Zeynep Hanım ayak bastığı yerleri çeşmelerle donatmıştır. Hatta açılış gününde çeşmelerden limonata ve vişne şerbeti akıttırmış.
0: Çok sevdim ben bu Zeynep Hanım'ı dede. Çocuk ruhundan anlıyor.
1: İlahi çocuk.
0: Bu kökler.
1: Aferin.
0: Bu ağaç benim en sevdiklerimden. Manolya.
1: Ben de pek severim. Dayanıklı ve zarif bir ağaçtır manolya. İstanbul'a da ne yakışır.
0: Bu türbeleri mi?
1: Evet evlat.
0: Zeynep Hanım ve Kamil Bey binlerce çocuğa kucak açmış. Şimdi burada doğan çocuklar da onları...

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: korkuyor musun? Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim. Masala ne dersiniz?

0: Tick, tick.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbikle lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de, lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur.

0: mahsur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

İşte Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. erken kalkan yol alır.

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının

0: olduğunu fark ederiz.
1: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
2: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
3: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
4: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
5: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
6: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
7: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
8: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
9: Hazır mısın Hacı Cavcav?
10: Hazırım kara gözlüm.
9: Eski günlerdeki gibi.
10: Eski günlerdeki gibi.
9: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
11: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
12: İyilik için.
13: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
14: Nezaket ne demek?
15: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
16: İyilik sende. Aramıza hoş geldin.
17: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
8: İstop oynarız.
18: Hadi birlikte oynayalım mı?
8: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
6: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi.

Annem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: gosh.
1: Huh?
0: Selamun aleyküm. Arif baba?
1: Ha? Hayırdır inşallah.
2: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
2: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
3: Ben de.

0: bahçede bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: orada değil galiba. Heh, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleykümselam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zorlu kış aylarından sonra yuvamız huzur ve refah içinde yaza hazır hamdolsun. Kış hazırlıklarına kadar mesaimizi yarıya indirebiliriz.
1: Zor günler için sakladığımız şıraları yuva halkına dağıtmak istiyorum sevgili kraliçem.
0: Kutlama yapmak için önümüzde bir engel görünmüyor.
1: Ah, haberci kuş.
0: Hüt hüt, hayırdır inşallah.
2: Karınca aleminin en huzurlu yuvasının melikesi Saba. Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Allah'ın selamı sevgili elçimiz Hüt Hüt'ün üzerine olsun. Hayırlı haberler getirdin inşallah.
2: Maalesef. Hayırlı haberler getirmiş olmayı dilerdim ama sizi uyarmak için buradayım.
0: Mesele nedir Hüt Hüt?
2: Yuvayı taşımanız gerekiyor sevgili melikem.
0: Biz kuraklık için önlemimizi aldık.
2: Siz tedbirinizi almışsınızdır elbette. Ama kuraklıkla baş etmeye çalışan yalnızca siz değilsiniz. İnsanlar da ekinleri korumak için...

0: Harekete geçtiler. Baraj kapaklarını açıp suyu ovaya salacaklar.
1: Ama bu bir felaket olur.
0: İşte ben de bu felakete haber vermeye geldim.
2: Yuvayı taşımak. Nasıl yaparız? Nereye, ne vakit taşırız? Üstelik çok kayıp veririz.
0: Bütün yuvayı kaybetmekten iyidir sevgili Melikem.
3: Önce keşif yapmak, yeni bir yer bulmak lazım.
2: Başka bir çare düşünmeli.
4: Aklıma bir fikir geliyor ama...
2: Söyleyin lütfen profesör.
4: Barajın akış yönünü belirleyebilirsek yuvaya varmadan suyu yönlendirebiliriz.
3: Bizim su kanallarımız o yükü kaldırmaz profesör.
4: Biliyorum. Önce bu tarafa gelebilecek su miktarını belirleyeceğiz. Eğer karşılayabileceğimiz ölçüdeyse derin ve tek bir yatay kanalla seli engelleyebiliriz.
2: Öyleyse hemen planlamaya başlayayım profesör.
4: Müsaadenizle.
2: Çiftçi, işçi karıncaları bilgilendirin lütfen. Ne yazık ki dinlenmek için biraz daha bekleyecekler.
1: Yuvamız için gerekirse hiç uyumadan çalışırız sevgili kraliçem.
2: General, siz de ne miktarda asker karıncayı görevlendirebileceğinize bir bakın.
3: Derhal kraliçem.
0: İnşallah planlarınız işe yarar sevgili Saba. Bu kutlu yuvanın zarar görmesini asla istemeyiz.
2: Biz elimizden geleni yapacağız.
5: Gerisi Allah'ın takdiri.
6: Ağaçtan meyve toplar gibi arkadaşlar. Nazlı, sen sadece bir meyve topladın.
7: Bana yetiyor şekerim. Biliyorsun kiloma dikkat ediyorum.
6: Devam Nazlı, devam. Hayali meyveler kilo aldırmaz.
7: Meyvelerimden uzak dur Hayta.
8: Tüh, yakalandık.
6: Şimdi de kayalıkta enfes bir yemiş gördünüz ve ona uzanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar.
9: Bu kollarla yemişlere uzanmam imkansız. Sanırım iyice olgunlaşıp düşmelerini bekleyeceğim.
6: Sen dizlerine kadar uzansan yeter kura. Arkadaşınız şaka olsun diye yemeğinizi kapmış hızla uzaklaşıyor. Onu yakalamaya çalışıyorsunuz şimdi de.
9: Bu şakacı arkadaş Hayta olmalı.
6: Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi de gevşeme hareketlerine geçiyoruz. Nefis bir akşam yemeği yemişsiniz ve bir ağırlık çökmüş gibi düşünün. Gözlerinizi kapayın ve iyice gevşeyin. Ben koşu egzersizine devam edeceğim arkadaşlar. Siz gevşemede kalın.
8: Oy oy.
9: Hüt hüt bu, haberci kuş.
7: Hüt hüt yalnızca önemli olaylara haber vermek için gelir.
10: Ya da acil bir durum olduğunda.
9: Ben gidip ne olduğunu öğreneceğim.
7: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa öğreneceğiz.
9: Hayırlı akşamlar nene.
5: Hayırlı akşamlar yavrum.
9: Taşınacakmışız, doğru mu?
5: Bunu kimden duydun?
9: Hüt hüt'le konuştum.
5: Taşınma en son çare evladım. Hüt hüt başarabileceğimize ihtimal vermiyor ama seli engellemeye çalışacağız.
9: Biz de yavru karıncalar olarak yardım ederiz.
5: Elbette. Siz olmadan kolumuz kanadımız eksik kalır.
9: Sel olursa, yani yuvayı taşıyacak olursak...
5: Allah korusun.
9: Ankayı geride bırakmayız değil mi?
5: Anka için endişelenmene gerek yok. O kendi başının çaresine

0: bakabilir. Kanatlı bir karınca, biliyorsun.
1: Yapayalnız kalınca kolu kanadı kırılmaz mı?
2: Baraj kuzeyimizde kalıyor. Arazideki eğimi, yer şekillerini, bitki örtüsünü hesaba katınca bir miktar suyun bize ulaşması ihtimali var.
3: Bu bir miktar su bizim için sel anlamına gelebilir.
4: Öyle olmak zorunda değil kraliçem. Alimle istişare ettik. Haritadaki şu bölgeye yatay doğrultuda derin bir kanal yaparsak su yuvanın iki tarafından akıp gidebilir.
3: İnşallah düşündüğümüz gibi olur.
5: Yine de hepimiz bu esnada sığınaklarda olacağız kraliçem. Askerlerimle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
3: Lütfen general, titizlikle çalışın. Yuvamdan bir tek canın bile incinmesine dayanamam.
0: Merak etmeyin sevgili kraliçem. Bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle.
1: Haberci kuş!
6: Kura, yine mi sen?
1: Gidiyor musun?
6: Evet, burada daha fazla vakit geçiremem. Vazifelerim var. Saba ve kurmayları yuvanın geleceği için canla başla çalışıyorlar. Sen neden bu kadar endişelisin?
1: Yuvayı kurtardık değilim. Peki ya Anka ne olacak?
6: Anka mı? O da nereden çıktı? Kaf Dağı'nın ardında yaşayan efsanevi bir kuş o.
1: Efsane falan değil, gerçek. Hem sen de bir masal kuşusun ama karşımda cap canlı duruyorsun işte.
6: Kim bu Anka?
1: Anka benim arkadaşım. O kanatlı bir karınca. Sanırım ileride kraliçe olacak.
6: Sizin yuvada değil mi bu Anka?
1: Anka bizimle değil, yabanda yaşıyor.
6: Neden peki?
1: Bilmiyorum. Bize benzemediği için çekiniyor olabilir. Kanatları var ya.
6: Anladım. Bak Kura. Anka söylediğin gibi kanatlı bir karıncaysa kendi başının çaresine bakabilir.
1: Of! Herkes aynı şeyi söylüyor.
6: Üzülmekten fayda yok. Bir an önce işe koyul. Çalışmalar başladı bile.
1: Haklısınız. Ben de çalışmalara katılsam iyi olacak.
6: Sen Anka'yı kurtaramazsın ama o seni kurtarabilir evlat. Aklında bulunsun.

0: misin Dalyan?
1: Merak etme Nazlı. Dalyan gevşeme egzersizi yapıyor.
2: Haytada olmasa yaramazlığın sonuçlarını öğrenemeyeceğiz.
1: Haklısın Kura. Hayta bizim öğretmenimiz sayılır.
2: Neredesin Anka?
3: Aman Allah'ım! Hey! Sığınaklara koşun! Hadi!
2: Anka'yı gördüm galiba.
1: Hayda!
4: Çok yoruldun Kura. Hayal görüyor olabilirsin.
2: Hayır, Anka bu. Yardım istiyor. Bakın, ısrarla kanat çırpıyor.
1: Evet. Ben de kanat çırpıyorum.

0: bir karınca görüyorum.
1: Hmm, tamam, ben de gördüm ama yardım istediğini nereden çıkardın Kuru?
2: Aa, sel geliyor.

0: la?
1: Bunlar işte.
0: Of.
2: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
0: Aman. Dur Tutsuz. Bari beygir ağacı.
2: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
2: İyi ya. Öğrenir işte.
1: Eyvah.
0: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
3: Sen sus Tutsuz. Milleti düşündün mü ki?
1: Dur artık Tutsuz.
0: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
1: Nihayet. Hayda.
0: Şaka mı bu ya?
2: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
0: Ah. Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
2: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
1: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
0: Oy sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun Efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
1: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
0: Ama güzel taktik.
2: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
1: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
0: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostan'da balcanların mı kurudu demelisin.
2: Balcan ne ya?
0: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
1: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
0: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
5: Bostan'da patlıcanlarım kurudu.
0: Aha.
5: Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
1: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
5: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
0: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
3: Makul görünüyor.
1: Bence de.
0: Çiftçi düşündüğün kabahat. Ede.
5: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
0: Senden de çiftçi.
1: Dursun.
0: Efendim.
1: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
0: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
1: Yaşa be.
0: Aman diyeyim çiftçi. Köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli

0: Net çocukta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dost.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
9: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz. Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
9: Yakala!
4: Tekrar sende.
9: Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
7: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
10: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
10: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
10: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
10: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
10: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
11: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı.

0: Mavi takım hızlı bir hata geçiyor.
1: Hadi.
0: Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
2: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
0: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
2: Oyunculardan biri yaralanabilir.
1: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
2: Sayın seyirciler, Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
3: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesi top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
7: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
1: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
7: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
7: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
8: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
9: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
7: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
4: Yemem.
1: Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi?

0: Arıyorum.
1: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
1: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
1: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
2: Daha küçük ev mi?
1: Evet canım, çok sıkıldım.
2: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
2: Bahçemiz de çok güzel bence.
1: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
2: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
1: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
2: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
2: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
3: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
1: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
2: Ben çok çizerim.
3: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
1: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
1: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey... Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada.
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış.

0: Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi, ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
1: Ellerine sağlık.
2: Hadi bismillah, ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
0: Buyur canım, afiyet bal şeker olsun.
3: Hala, sen de şükretmeyi biliyorsun.
0: Bilmem mi ayol, benim adım Şükran.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam! Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydun mu hatun? Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: هجوم بابا.
1: Ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: He? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce...

0: Bir tepsi paklava celiydi.
1: Bana ne?
0: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
0: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
3: Ömer, Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
3: Anahtar kelime. Şok ha? Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim.
2: Hocam, senin kazan doğurmuş. Hı? Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
3: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca? Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha, ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
3: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Ah, olmuyor.
0: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
3: Doğru mu yapıyoruz acaba?
0: Merak etme yenge. Hadi Kadri. Yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
3: Ay, tamam yeter.
0: Bekleyin. Biraz daha.
3: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
0: Uy, ciddi hoca.
3: Ama.
1: Bir balık gördüm de tutuverdim.
0: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
3: Ben de anlamadım.
6: Kabaro! Kabaro! Bah bah bah!
3: Eyvah! Kul yabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Kabaro! Kabaro! Bah bah bah!
3: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
0: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Dur! Oku, oku! Döndür!
2: Tatil?
1: Para?

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
0: Ha? Bekle.
3: Semir.
0: Ha? Ana.
2: Sıfır.
0: Aha.
2: Plan.
0: Güle güle.
1: Para.
0: Para?
1: Ha?
0: Yok.
1: Ha?

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

0: hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Buradalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz.

0: Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
1: Hazır mısın Hacı Cavcav?
2: Hazırım Kara Gözlüm.
1: Eski günlerdeki gibi.
2: Eski günlerdeki gibi.
1: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
3: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
4: İyilik için.
5: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
6: Nezaket ne demek?
7: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
8: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız.
10: Hadi birlikte oynayalım mı?
11: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
12: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
13: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
12: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok özgürüm. Uyumak için enerji.

0: Yarım.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine
2: tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop.
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz daha sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
4: İstop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
3: Üzerinde can, üzerinde.
5: Elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim sende.
4: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
4: Turuncu, buldum.
3: Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam. Ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Geriden uykum geldi.
4: İşte top burada. Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı.

0: Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
1: Nine! Rachel var! Dağ çileklerini topladık.
0: Aferin çocuklar. Hemen işe.

0: ben yerimde, tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle, bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya, şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim? Ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Annem, anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.

0: Nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
1: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
0: Tabii tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
1: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
1: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
0: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
1: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
0: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
0: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
1: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
0: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
0: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
0: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
1: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
0: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İş.

0: ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
1: Hani nerede nerede?
0: Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
2: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Suficiu fiecare.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan. Çufinin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu. Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
3: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
3: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
3: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
3: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.
5: Ha?

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hı?

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu?
1: Şeye.
2: Çufi.
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufi'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım. Orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Çofi'nin.
4: Çofi değil, Çofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Çuki dayanıksız.
0: Çufi.
2: Tamam arkadaş. Böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz!

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Bugün hava harika görünüyor. Gel bakalım Julie. Biraz uçmak senin de hakkın. Git başımdan. Rahat bırak beni.

0: Ne güzel bir kuşsun sen böyle.
1: Teşekkür ederim. Benim adım Julie.
0: Bana da Sultan derler. Tanıştığımıza memnun oldum. Gel seni diğer arkadaşlarımla tanıştırayım.
1: Neredeler?
0: Bak aşağıda.
1: Kediler mi? Çıldırdın mı sen? Kediden hiç arkadaş olur mu? Kedi yüzünden evimden kaçtım zaten.
0: Her kedi aynı değildir. Bak izle beni. Bak gördün mü? Hadi gel aşağı.
2: Kim bu sultan?
3: Renkli akşam yemeğimiz.
1: Bak gördün mü? Yer bunlar beni.
4: Şaka yapıyor dostum, korkma. Bir süre sonra sen de alışırsın bu kötü.

0: Bu şakalara.
1: Burada seninle kalsam olmaz mı?
2: Olur tabii. Burası ikimize de yeter.
1: Çok soğuk. Donuyorum.
2: Hay Allah. Sen sabahı çıkaramazsın böyle. Camiye girmen lazım. Hadi avluya inelim. Hasan Hoca seni görünce içeri alır.
1: Olmaz. Kedilere yem olacağıma soğuktan ölürüm daha iyi.
2: Cesur. Ha? Julie soğuktan donacak. Onu camiye almalıyız. Ama sizden korkup avluya inmiyor.
3: Üstüne ağ atıp yakalayalım.
1: Sizi duyuyorum.
4: Julie, hepimiz dışarı çıkarsak avluya iner misin?
1: Olur ama iyice uzağa gidin.
5: Hadi uzaklaşalım.
6: Sultanım, ne güzel bir arkadaş getirmişsin. Rabbim ne güzel yaratmış seni. Şu renklere bak Allah'ım. Ha? Sen çok üşüyorsun. Gel bakalım içeri.
2: Evini mi özledin? Yarın sahibine götürelim mi seni?
1: Hayır, o deli kediyle aynı evde yaşayamam.
2: O zaman burada kal.
1: Burası da çok soğuk.
2: O zaman ne istiyorsun?
1: İstediğim şeyi yapamazsınız ki.
2: Sen hele bir söyle. Bizim neler yaptığımızı duysan aklın şaşar.
1: Kendi vatanıma, Kenya'ya dönmek istiyorum.
2: Tamam. Burada bir havaalanı var. Kendi ülkenin uçağına biner gidersin.
1: Harika. Hemen yarın gidelim.
2: Bu bizimki.
1: Bu değil. Bu da değil. İşte bu, işte bu. Bu benim vatanım.

0: Julie, emin misin? Bu soğukta gidebilir misin?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Ay, o zaman Cesur'a gidelim. O bir çaresini bulur.
1: Yine mi kediler?
0: Ah, uzatma artık. Başka çaremiz yok. Hadi.
2: Akşam yemeğimiz gelmiş. Ay, ay, ne yapıyorsun?
3: Çoktan hak etmiştim bunu.
4: Haklıymışsın Sultan. Bu kediler zararsızmış. Bıyığını çeksen bile.
0: Cesur, Julie'yi memleketine giden uçağa bindirmemiz lazım.
2: Kuşlar da iyice bozdu. Niye kendi uçup gitmiyor?
0: Julie sıcak iklimlere alışkın. Soğukta uçamaz. Uçağa da o yüzden binemedi. Uçağın içi çok soğuk.
5: Onu sıcak tutacak bir şey lazım.
2: Tosunu koyalım üstüne. Uçak bile ısınır.
3: Çok komik.
5: Hadi bakalım iş başına. Bıyıklı, bana bir bavul bulabilir misin?
6: Depoda var.
5: Minik, sen bavulu getirebilir misin? Azime, Julie'nin nefes alabilmesi için bize küçük delikler lazım.
7: Çok kolay.
5: Sıcak tutması için bize pamuk lazım.
0: Biz toplarız. Hadi Julie.

0: sıcacık.
1: Julie, gidene kadar ben yatabilir miyim orada?
2: Hayır, vaktimiz yok. Uçak kalkmadan yetişmeliyiz.
3: Bavul güzel oldu ama bence başka bir sorunumuz var. Koca bavulu uçağa nasıl...

0: Nasıl okuyacağız?
1: Merak etme, onu da düşündüm.
2: Patron, Minnie'in sırtında bir bavul var. Bavulun üstünde de renkli bir kuş var. Bizim bölgemizden geçiyorlar.
3: Minnie'in üstünde bavul, bavulun üstünde renkli kuş. Ha? Çok komikmiş. Hayal gücün çok gelişmiş senin.
2: Hayal değil patron, gerçek. Dönüp baksana.
3: Bakmak istemiyorum.
2: Neden?
3: Gerçekse onları yakalamamız gerekir. Yakalayalım derken de kafamız gözümüz yarılır. En iyisi önümüzdeki yemeğe bakalım.
1: Hadi Tosun, kalk artık.
4: Bundan bir tane de bana yapacağına söz vermezsen kalkmam. Ay, şu dünyada kedilere rahat yok.
1: Dikkatlerini dağıtmamız lazım. Sultan!
5: Hadi oyalanma. Çok tatlı ama.
1: Zamanımız kalmadı.
5: Hey, bu kedi nasıl girdi buraya?
6: Hadi yakalayalım.

시작.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Salih Rüya'yım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi bakalım.

0: Başım! Kaykayım! Maya!
1: Hadi bakalım Galip, sıra sende.
0: Biraz heyecanlıyım ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
2: Aynen kardeşim. Selim nerede kaldı acaba?
1: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
2: İstersen önce ben çıkabilirim.
0: Yo, sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
1: Onu ben yaptım ama sen de şanslı dene tabii.

0: Salih.
1: Salih abi.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç.
0: Ödevin mi var?
1: Yok.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim. Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun. Neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali.
0: Hey, ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızda galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım çivi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar.

0: Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
1: Tavuklar, ördekler, kazlar ne olacak hocam?
0: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
2: Yaşasın!
0: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.

0: parti mi? Buna da bir kısaltma bulalım. Örnit. Süper oldu kardeşim. Örnit. Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
1: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
2: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
1: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
3: Anlaşıldı hocam.
4: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
0: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
4: Kokar tabii. Ona alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
0: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
4: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
0: Yemler çuvalın içindeymiş.
5: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
0: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: Kazlar tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta tavukları ürkütmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
0: O kolaymış. Tamam.
2: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4.
0: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
2: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
0: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
1: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
2: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım.
3: Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
2: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
3: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
3: Olur.
0: Cemile?
4: Dulu dulu.
1: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipciğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
2: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
2: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam.
1: Horozları görsen bir de.
5: Hindiler de hiç fena sayılmaz.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canan patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
3: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
3: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
3: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
3: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
3: Kumpir mi? Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
4: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
3: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
3: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
1: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
0: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
1: Aynen öyle şefim.
0: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
0: Aa, patatesler hala çok sıcak.
1: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
0: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
0: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
1: Sırada kaşar peyniri var.
0: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim. Çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın patates artık krema gibi. Daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
18: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz. Üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
20: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: 뭐긴 야무리하지 않기비.
1: Dostum, bugün yağmuryağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
0: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
3: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
0: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
3: Bu çocuklar bir harika.
0: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
4: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
3: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
3: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
5: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
3: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
3: Hadi bismillah.
6: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman. Adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
4: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
3: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Elifciğim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sam abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elifciğim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sam abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sam abla?
2: Elifciğim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık! Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Şey Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi var.

0: Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
0: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
0: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
2: Tozlaşma ne demek?
0: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
3: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
2: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
0: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
1: Tozlaşma sayesinde.
3: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
1: Evet.
3: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
0: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca
3: güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
0: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
3: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
3: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
3: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
3: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
0: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa, arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
0: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
3: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
1: Dikkat yarışına!
3: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
1: Kraliçe arı.
3: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
2: Tozlaşma.
0: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
1: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
2: Nahl suresi.
1: Evet doğru.
3: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Teşekkürler Seba abla.
3: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
0: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
1: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
3: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
1: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
1: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
3: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine.

0: Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya, hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapa sağlam, maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Agu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: on. Oh! Of ya!
1: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
0: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
1: Nereden anladın?
0: Hepsi solmuş.
1: Öyle mi? Vah vah.
0: Sorumsuz Eymen.
1: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
0: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
1: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
0: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
1: Asya.
0: Öyle ama.
1: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
0: Tamam.

0: Saçma! Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya. Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumu Sasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
0: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin nevesi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Vize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.

0: alet çantası. Ha? Mangal. Hı.
1: Mangal mı?
0: Mangal tabii. Ne? Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Hı-hı. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
0: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
0: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
3: Düştüm.
0: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
0: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
3: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
3: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
5: Tabii dedeciğim, tabii.
6: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
3: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
7: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
6: Maalesef uzayda da çöpler var.
5: Uzaylılar mı atıyor?
6: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
6: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
6: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı.
7: Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
3: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
3: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
5: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
7: Al dayı.
0: Oh.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum, şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
1: Zeki!

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçe, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

Hah, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ah boncuk, gitsene diğer tavukların yanına, oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim, sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey, düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel, siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerine alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk, ebe boncuk. Nineyi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay. Sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
4: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: (gülüyor) 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.
2: Hay Allah.
3: Olamaz.
2: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın. Vücudumuz da, sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: garip. Senin ırkan boya olmuş, farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?

0: Ana.
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
2: Aa bakın, havaannenin ışığı yanıyor.
3: Anne uğrayalım mı?
0: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: Teyze, yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
0: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bakacaksın anne! Aynısı, aynısı!
2: Evet, garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay!
0: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
3: ay. Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
2: Babamı mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
5: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
4: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
1: Kablo.
4: Motor.
5: Motor.
4: İşte oldu.
3: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
4: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırçada dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
3: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
4: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
3: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
4: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
3: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
4: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
3: Diş ağrısı ne durumda peki?
4: O hala devam ediyor. Hatırlat da.
3: İnat etme lütfen, al şunu.
4: Şart mı?
1: Evet.
4: Tamam, tamam.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de 2 kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
1: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
1: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
0: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
1: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
0: Hep birlikte okuyalım mı?
1: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'amete leke ve mülk la şerike lek.
0: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
1: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
0: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
1: Hmm? Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
0: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
1: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
1: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
0: Burada maymun yok.
2: Burada da.
0: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
1: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
2: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
1: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
2: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
0: Bana da öyle geldi.
1: Gidelim o zaman.
2: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
1: Miniciye yetişmeliyim.
2: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
1: Nereye geldik böyle?
2: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
0: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.

0: İşte geldik.
1: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
0: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
2: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
0: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.
0: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kabe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
1: Aman ya Rabbim. Muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kabe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kabe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kabe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Yoruldum.
1: Hayır, yorulmadın.
0: Yoruldum Cemre. Biliyorsun bahar aylarında zorlanıyorum.
1: Çilek toplamaktan mı?
0: Hayır canımın içi. Baharda ağaçlar çiçek açıyor ya.
1: Bu çok kötü mü bir şey?
0: Hayır, harika bir şey. Ama benim alerjim var. Beni zorluyor.
1: Ama düdüğün var işte, o sana iyi geliyor.
0: Düdük değil bu. Nefesimi rahatlatan bir ilaç.
1: Abicim, iyi misin?
0: Şimdi iyiyim çok şükür.
1: O zaman uçuyoruz.
0: Pekala.
1: Hadi yarış.
0: Nasıl yarışacağız Cemre? Aynı bisikletteyiz.
1: Kuşlarla yarışacağız abi.
0: Bugünlük bu kadar.
1: Peki.
0: Peki mi dedin sen?
1: Evet. Sen çok yoruldun. Başlığımı çıkarma.
0: Neden?
1: Bisikleti ben kullanacağım. Atla arkama.
0: Atlayayım mı?
1: Evet.
0: Sen kullanacaksın ha. Hem de beni arkana alacaksın.
1: Gelmezsen gelme. Ben kendim giderim. Bisikleti küçültebilir misin abi? Böyle binemiyorum.
0: Kağıt mı bu katlayayım? Nasıl küçülteceğim bisikleti Cemre?
1: Nasıl bineceğim peki?
0: Haklısın. Hemen küçültüp getiriyorum.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Bisiklet küçüldü. Al bakalım. Aa,
1: ama bu benim küçüklük bisikletim.
0: Kim küçüklük bisikletini sürmek istemez ki?
1: Büyümek isteyen bir Cemre.
0: Bu senin büyüklük bisikletin olabilir Cemre.
1: Nasıl?
0: Bir çocuğun büyüdüğü nereden anlaşılır biliyor musun?
1: Elbiselerim küçük gelince annem ne kadar da büyüdün sen diyor.
0: Evet, o da var. Ama asıl bir çocuğun büyüdüğünü anlamak için onun bisikletine ne olduğuna bakmak lazım.
1: Bisikletime bir şey olmadı ki. Büyümemişim.
0: Bisikletine bir şey olmadı ama olacak.
1: Ha abi, bu benim bisikletim mi?
0: Evet kardeşim. Önce seleyi yükselttim, sonra direksiyon ayarını yaptım. En sonda yardımcı tekerlekleri çıkardım.
1: Ya sen ne kadar büyüdün canım bisikletim. Ama bu bozuk, ayakta duramıyor.
0: Bozuk değil kardeşim. Bu artık iki tekerlekli bir bisiklet. Sürmeyi öğrenmen gerekiyor.
1: Belki yardımcı tekerlekler bize yardımcı olabilir.
0: Yok öyle. Öğreneceksin.
1: Sence başarabilir miyim?
0: Başaracaksın Allah'ın izniyle. Ben birazdan seni bırakacağım. Ama sen sakın korkma. Teker döndüğü sürece dengede kalacaksın. Düşecek gibi olursan ben zaten yanındayım. Hemen tutarım seni.
1: Hemen tutarsın, evet. Sen çok tatlı bir abisin.
0: Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bırakıyorum.
1: Aa, bıraktın mı?
0: Evet.
1: Ben kendim mi sürüyorum? Sadece de kendim.
0: Evet, başaracaksın demiştim.
1: Allah!
0: Ay. Tuttum, merak etme. Bırakıyorum.
1: Bırak. Aa, yaşasın. Büyüdüm artık. Durdurt beni abi, durmak istiyorum. Ay. Çok yoruldun abi, bugünlük bu kadar yeter.
0: Harikaydın Cemre. Allah'ım.

0: mi çalmıyorsun?
1: Bulamıyorum. Galiba koşarken düşürdüm.
0: Merak etme. Hemen buluruz. İlacını bulamadım abi. Ben senin ilacının nerede olduğunu biliyorum.
1: Nerede ki?
0: Ormana gitmemiz lazım.
1: Ormana mı?
2: Hay Allah. Çelebi koştururken düşürdü herhalde. Hemen vereyim de yanında bulunsun. Malum bahar mevsimindeyiz. Çelebini koşturmacası az da olsa sekteye uğrar maazallah. Allah Allah. Bisiklet süreceklerdi. Çelebi bisikletleri orta yerde bırakmaz. Ne oldu acaba? Ormana mı geçtiler? Şimdi anlarız. Mağaradalar. Neden acaba? Çelebi!
1: Dede!
2: Burada ne işiniz var?
1: Bahçede bisiklet sürerken ilacımı kaybettim. Cemre de tutturdu senin ilacının nerede olduğunu biliyorum diye. Beni mağaraya getirdi.
2: Vay cimcime, bilmediği bir şey yok maşallah.
1: Öyle galiba dede. Mağarada oturmak gerçekten de iyi geldi.
2: Tabii evlat. Mağaralardaki nem astıma iyi gelir. Cimcime televizyonda izlemiş olmalı.
1: Evet dede. Televizyonda izlemiş. Cemre televizyonda hangi mağarayı gördü acaba?
2: Benim birkaç tahminim var. Şu cimcimeyi kendi yatağına yatıralım da ben seni doğal bir tedavi merkezine götüreyim.
1: Yaşasın! Yaşasın!
2: İlahi çocuk!

0: Aa, vay be dede, muhteşem bir manzarası var.
1: Öyle, Antalya memleketimizin en güzel şehirlerinden biridir. Yalnız içerideki manzaranın da buradan aşağı kalır yanı yok.
0: Öyle mi?
1: Öyle mi, değil mi, gör bakalım.
0: Bu ne böyle dede? Masal diyarı gibi.
1: Aynen öyle evlat. Sen bir de bunu ilk defa keşfeden insanların hayretini bir düşün bakalım.
0: Uf, kim bilir nasıl şaşırmışlardır. Nasıl keşfetmişler dede? Anlatsana.
1: 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taşları temin etmek için burayı taş ocağı olarak açmışlar. Ocağı açmak için ateşlenen dinamitlerin etkisiyle sarkıt ve dikitler ortaya çıkınca hemen mağara koruma altına alınmış.
0: Ne yapmışlar peki?
1: Yapılan araştırmalar neticesi mağaranın tarihi, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş.
0: Bu manzara acaba kaç yılda oluştu dede?
1: Kaç bin yıl diye sormak lazım.
0: Aa, kaç bin yıl dede?
1: Yapılan araştırmalar neticesinde mağaranın 15 bin yılda oluştuğu tespit edilmiş.
0: Vay! İnanılmaz!
1: Damla Taş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır.
0: İyi ki açmışlar dede. Antalya çok sıcak. İnsan buraya girince serinliyor. Adeta doğal bir iklimlendirme cihazı.
1: İlahi çocuk, ama hakkın var. Mağaranın içindeki ısı yaz kış 22 derece.
0: Mağaranın fiziksel ve kimyasal

0: özellikleri de biliniyor demiştin dede.
1: Evet. Mağaranın havasındaki azot ve oksijen oranı normale yakın. Hmm. Mağarada bunlara ek olarak bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmakta. Ama asıl önemli olan çok yüksek orandaki nem.
0: İşte kız kardeşim Cemre bu bilgiye dayanarak beni tedavi etti.
1: Hele yahu. Vay cimcime vay.
0: Peki burada tedavi uygulamak kimin aklına gelmiş dede?
1: Mağaradaki karbondioksit miktarı normalde neredeyse 10 kat fazla. Yüksek karbondioksit ve nem miktarının astım hastalarına iyi geldiği anlaşılınca... Hı? ...mağara astım hastaları tarafından özellikle ziyaret edilmeye başlanıyor.
0: Doktorların onayıyla tabii.
1: Elbette evlat. Mağaraya tedavi için gelen hastaların öncelikle bir doktordan rapor almaları gerekiyor.
0: Bana bu kadarı bile yetti. Gayet iyi hissediyorum.
1: Derdi veren Allah, dermanı da verir evlat.
0: Evet, aynen öyle. Çok şükür, çok şükür.
1: Şükür evlat, çok şükür.
0: Allah bu şifayı ne güzel süsleyip de sunmuş dede. Mağara dantel gibi işlenmiş adeta.
1: Ne güzel söyledin evlat.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balonu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Elif be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: E bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Hmm?

0: şey, biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş.
0: Topu yakala Dura.
7: Aferin Dura.
0: Aferin mi?
7: Hey, takımın kaptanı benim, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün mü?
7: Bittin oğlum sen.
0: Koş Dalyan, koş. Hadi Dalyan. Koş. Koş. Hızlı ol.
7: Yakalayacağım.
0: Koş. Hızlı ol. Hızlı ol senin. Hey, yaşasın.
8: Aslan Dalyan, bravo.
7: Hay Allah. Tüh.
8: Nasıl uçtun öyle Dalyan?
7: Çabuk ol Dura.
9: Allah!
0: Dalyan hadi! Hayda!
9: Ay!
0: Yaşasın hayda! Yaşasın! Hey!
8: Yaşasın hayda!
7: Koşun çabuk, dağılın.
0: Müthiştin Sora.
8: Üzgünüm Dura.
10: Önemli değil.
0: Yoruldun sen. Dinlen biraz.
11: Ne kadar düşüncelisin.
8: Hadi Dalyan.
0: Çabuk Dalyan, topu at.
8: Hay Allah.
0: Hayta.
8: Hey, yaşasın.

0: Sen elinden geleni yaptın dostum.
1: Bence çok iyi oynadık.
0: Yani evet, zaten Hayte'ye karşı kazanmamız beklenemezdi.
2: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
1: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
3: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
0: Evet. Hayte bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
4: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
2: Evet. Daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
4: Hayır dostum. Kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
2: Hadi oradan.
4: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
2: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
4: Bana bir şey olmaz.
2: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
5: Tebrik ederim yavrular. Güzel mücadeleydi.
4: Profesör, maçı izlediniz mi?
1: En iyi hangimizdik?
0: Nasıldık ama?
5: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
2: Hangi maçın?
5: Geleneksel devir teslim maçının.
0: Devir teslim maçı mı?
5: Evet. Sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
3: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
0: Ama biz küçüğüz.
1: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
0: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
5: Çocuklar, merak etmeyin. Eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
4: Korkmayın arkadaşlar. Maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
2: Çok çalışmamız lazım.
0: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
5: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
4: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.
2: O zaman yarın aynı saatte burada buluşuyoruz arkadaşlar.
6: Yaşasın yavrular!
7: Ölüyorum. Bana bir şey olmaz Kura. Ben hasta olmam. Neden hep haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
2: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
7: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi?
4: Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
2: Gülme nene. Hayta'nın aklı başında değil.
8: Aklını başına alır bundan sonra.
2: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
8: Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın, dinlensin.
2: Nene.
8: Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabah bir şeyciği kalmaz.
7: Tamam. Haklısın tamam ya. Haklı karınca.

0: Alim, topu yakala.
1: Taşları diziyorlar, çabuk ol.
2: Yakalayın kraliçem.

Ha ha ha.

0: Yaşasın. Hey, yaşasın yavrular.
1: Yaşasın.
2: Yaşasın.
3: Yaşasın.
2: Yaşasın.
0: Yaşasın.
3: Yaşasın.
4: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
5: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
0: Kazanacağından şüphemiz yok Dalia.
6: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
7: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
6: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
8: Aa, kimden?
9: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
5: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Ha? Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
6: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
0: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
6: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna kadar bizimleydi.
4: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
3: Hey, yaşasın.
0: Yaşasın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız.

0: İnşallah.
1: Aç bakalım. Belki önemlidir.
2: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
0: Ne olmuş?
2: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
1: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
2: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
0: Hakkı Baba, üzülme.
1: Ne? Nasıl yani?
2: Hakkı Baba, iyi misin?
0: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
1: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
0: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
1: Eyvallah.
0: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
1: Emin.
0: Emin mi? Nasıl yani?
1: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
0: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
1: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
0: Peki konuşsak?
1: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
0: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
1: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
0: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
1: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
0: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
0: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
0: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
0: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
0: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
0: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç, başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Çelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Gezegen
1: Mavisi. Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar

0: Işıklar dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
1: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
0: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
2: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu. Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
0: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
0: Uzaya çıkamayız ama mercan ya da gezegen vadisi var.
4: Öğretmenim lütfen gidelim gidelim.
2: Lütfen gidelim lütfen.
5: Lütfen.
0: Peki incilerim hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
5: Yaşasın.
2: Aa, şahane görünüyor.
0: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
6: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
5: Yengeç!
6: Astronot yengeç.
0: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
6: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
5: Yaşasın!
6: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
7: Neler oluyor?
0: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
6: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
2: Şu parlak gezegene bakın.
0: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
6: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
5: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
6: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
2: Dünya balıkların gezegeni!
0: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
2: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
6: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars!

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de ben.

0: anda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ile Bera.
1: Babaanne ile yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu.

0: gördü.
1: Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, deniz yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi deniz yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargaylı leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Lanet çocukta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Ne?

0: Başka neler yapıyorsun bakalım?
1: Sabahlar uyanıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah, akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip...
0: Hop, olmadı.
1: Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak, her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır, unutma.
1: Of, tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma Hacivat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama ne haber? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi. Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki. sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
4: Oo!
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yoo, sana diyorlar.
4: Oo!
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
5: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
1: Of, amma güçlü bunlar ya.
5: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
5: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
5: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
1: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
5: Konuştuk, sakinleştiler.
0: Çok şükür.
5: Birazdan burada olacaklar.
1: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
0: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
1: Tabii, çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor, gençler geliyor. Geldi bile.
2: Hayda bire.
0: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
5: Sakinsiniz değil mi?
0: Durgunsunuz değil mi?
1: İyisiniz değil mi?
2: İyiyiz, iyi.
3: Barıştık biz.
5: Oh. Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
3: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
2: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
5: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
0: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
1: Aman. Bayılırım eğlenceye.
3: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
2: Hepiniz davetlisiniz.
5: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
4: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, hayır. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayır, hayır.
2: Tamam.

0: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
1: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
2: Yani en başından.
3: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun ödelim dedik.

0: Alı güreş de üstüme tanımam tuzsuz.
1: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
0: Korktun mu?
1: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
2: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
4: Amanın. İşte dostum.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağa.

0: Ayağınızı kaldırın.
1: Olmuyor, olmuyor.
0: Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
2: Bonnie amca mı?
3: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
2: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
2: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
3: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
2: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç.
4: İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
2: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
3: Bana amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
5: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
4: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
3: Endişe etme Gani amca.
5: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
4: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
5: Nasıl yani?
4: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
3: Saat 1'de versek ne olur ki?
4: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
5: Tamam kızma. Saati kurarız.
4: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
3: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
4: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
5: Başka?
4: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
3: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
4: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
5: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
3: Biz her şeyi hallederiz.
4: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ay, ay, ay.
2: Ah.

0: İçi yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.

0: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
1: Biz...
0: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
2: Maalesef öyle oldu.
0: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
2: Ama nasıl?
0: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Aziz. Tüy bakımı. Ziya. Uyutma. Veli. Tırnak bakımı. Serhat. Ve masaj yapma. Nihat.
0: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il piede!
1: Of! O şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben ne yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Tüy bakımı da bende.
3: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
4: Çocuklar, ne oldu burada?
3: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
5: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
4: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
4: İyi fikir. Hadi bakalım.
3: Durun! Ha? Durun! Beni de

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik.

0: matematik. Hı. Son dersimiz matematik.
1: Birinci oldum, yaşasın. O zaman aklımdan ben tutarım.
2: Tamam.
1: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
1: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım. Kaç ayaklı? 4. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
1: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı.
4: Kedi!
1: Değil. Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
0: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
1: Evet, yumuşacık.
3: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum, aslan.
1: Değil.
0: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş, öğrenmiş olduk.
4: Zürafa diyeceğim ama.
1: Ya, benim tuttuğum hayvan kısacık.
4: Çok zor tutmuşsun abla.
0: Durun, en önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
0: En sevdiği yiyecek. Hı.
1: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
4: Biliriz artık mecburen.
1: Havuç.
3: Tavşan.
1: Evet, tavşan, bildiniz. Ha? Kim acaba?
4: Kim o?
0: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
4: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay, güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım, haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
0: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
1: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah, bilmez miyim, halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
4: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
1: Hala.
5: Evet, plastik bardak ve ip.
0: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım, bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
1: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
1: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
0: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
0: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
0: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
4: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
0: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
1: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
1: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
1: Zil sesi çıkarabilirim.
0: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
1: Hadi içeride konuşalım.
4: Hadi kol.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
5: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
5: Yahu, nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
0: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
5: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
0: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
0: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
0: O da...
3: Peki kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
5: Ay, ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
5: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
5: Adem koşma.
0: Gitti bile.
5: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
0: İnşallah abla, inşallah.
4: Alo.
1: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
1: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
1: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
1: Telefonu beğendin mi?
4: Alo. Sesin gelmiyor. Çat.
1: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
1: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
4: Çat.

0: Baba, o ne?
1: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
1: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
0: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
1: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
0: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
1: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
1: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
1: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha? Ben de çekeyim, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de.
1: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
0: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim. Acele et. Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir. Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

Karagacan, hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karagacan'ım. Oh.

0: Ay. Uy, sus leyes. Oh, Bele. Ay. Of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman! Ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam kara kaçanı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba kara kaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek!

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: örgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: Yamaç.
1: Şarkı. Aha.
0: Getir. Al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라!
0: 응?
2: 야탱! 세치!
0: 어라 어라! 어라라라라! 어라라? 어라라? 어라라라?
3: 응? 뽁!
4: Ah!

0: şey bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
18: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
5: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Anneanne, dönse ben olmadım mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
3: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
5: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
5: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak?
6: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
6: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti, karamel sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
6: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: çocuksun. Zümrüt'ten çok uzaklaşıyor da ondan.
1: Soğuk, çok soğuk.
2: Soğuk, soğuk, soğuk.
3: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
4: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
3: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
5: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
2: Sıcak, sıcak, çok sıcak,
1: çok sıcak.
2: Çok sıcak.
1: Çok sıcak.
2: Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
2: Çok
0: sıcak.
1: İşte buldum. İşte Sümbül.
0: Sümbül, seni çok özledim.
6: Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
1: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
1: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can. Sen çok yaşa.
3: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
4: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
3: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
4: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
3: Gözünü ver.
4: Hayatta vermem.
3: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
5: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
3: Aman Temih, olmaz ki öyle.
5: Başka türlü oynamam.
3: Olur mu öyle?
4: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk

0: hızıyla çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.
0: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: Kırk.
1: Nadir kuşum, iyi misin?
0: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
1: Şş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.

0: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
1: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
0: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
1: Ne yaptın teleskop?
0: Dedim sana. Çok ağır bunlar. Yardım et diye. Of ya. İnşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
1: İyi bari. Hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
0: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
0: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
0: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
0: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
0: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
0: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu... Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
1: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Hiç sana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
1: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursan.
1: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
0: Gidelim.
1: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
1: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
0: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
0: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.

0: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet, benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: kelebi semavinin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaş olsun. Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Aa, gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok.

0: dertleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
0: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
0: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
0: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
0: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
0: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
0: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.

0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.

0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın.

0: profesör.
1: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
0: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
2: Çağır çağır, bekliyorum.
3: Ay, ve gol, gol, gol.
0: Biraz sessiz olun. Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor? Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
4: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
0: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko kudunum mu
3: ha ha ha yür uyu mu şu
0: yo yo yarın sınav var.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi, eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitap.

0: kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

0: durdu kendini.
1: Küfeyi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
0: Yine de... Ha? Ha? Ha? Bu ses... sanki...
1: Başı dertli bir bodu sesi.
0: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
2: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
1: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
2: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: İşimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
3: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
4: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
4: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
4: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
4: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
4: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
4: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Haris. Ne istiyorsun?
1: Çok para kazanmak ister misin?
0: Para mı? Nasıl?
1: Bunlarla. Hazine avına ne dersin? Bak şimdi, bununla caminin her yerini gezeceğiz. Eğer altında hazine varsa ötecek.
2: Olmaz olmaz.
1: Niye?
2: Namazda öterse hoca kızar.
1: Tamam, sessize alayım o zaman. Bak şu kırmızı ışık yanıp sönerse hazine var demektir.

0: arkadaşlar. Hı? Şu adamda bir iş var. Hı.
1: Evet, bence de bir işler çeviriyorlar.
2: Hı. Bırakın beni şunun üstüne oturayım. Ferit, beni fırlatsana.
3: Bir şeylerin peşindeler. Takip edelim.
4: Beyefendi bir fare maceraya asla hayır demez.

0: Ha?
1: Yaşasın. Bulduk işte Haris.
0: Hadi hemen kazalım.
1: Saçmalama, yakalanırız. Geceyi beklememiz lazım.
2: Burası hazinenin tam üstü.
3: Cesur'a haber vermeliyiz.

0: camiyi yıkabilirler.
1: Ama orası Sarp'ın bölgesi. Nasıl durduracağız?
2: Sarp'tan yardım isteyelim.
0: Fena fikir değil aslında.
2: Şaka yapmıştım ama.
0: Sonuçta bu cami Sarp için de değerli. Yıkılırsa onun için de kötü olur. Sultan, Sarp'a haber ver. Hemen gelsin, görüşelim.
3: Cesur seninle acilen görüşmek istiyor. Cami ile ilgili çok önemli bir konu. Caminin girişinde bekliyor.
4: Gitme patron, tuzak olabilir.
5: Tuzak mı?
4: Evet, seni camiye kapatabilirler.
5: Şaşkın, biz zaten camiye girmeye çalışıyoruz. Neden öyle bir şey yapsınlar?
4: Ne bileyim ben, belki de intikam almak istiyorlardır.
5: Tamam, söyle Cesur'a, geliyorum.
4: Ne var ki orada? Ciğer falan mı?
0: Yo, sarı demirler, parlak taşlar filan. Değersiz şeyler.
5: Niye almak istiyorlar o zaman?
0: İnsanları bilirsin. Önemsiz şeylere önem vermek de üstlerine yoktur.
5: Tamam, bundan bize ne? Alsınlar taşlarını, başlarına çalsınlar.
0: Ama bazı insanlar doymak bilmezler. Hep daha fazla isterler. Kaza kaza camiye gelirlerse camiyi yıkabilirler.
5: Ne demek camiyi yıkabilirler? Kimse benim camimi yıkamaz.
0: Yardım etmeyi kabul ediyorsun yani.
5: Evet, bölgeme girebilirsiniz. Ama bir şartla. Bizi de plana dahil edeceksiniz.
0: Kabul.
4: Ay, çok heyecanlıyım. İlk defa kazanan tarafta olacağız. Ay, acele edelim. Ben korkmaya başladım buradan.
6: Hadi, az kaldı. Ben de sevmedim burayı.
7: Anne!
0: Çukur başımıza iş açacak gibi. Bu gece Sarp da adamlar da kuyuya gelebilir. Dikkatli olmalıyız. Sultan, sen Sarp'ı takip et.
3: Tabii ki.
0: Bıyıklı, sen de eczacıyı. Kuyuya yaklaşırlarsa bana haber verin.
8: O iş bende.
0: Peynir, sen de hazineye git. Bana parlak taşlardan getir. Onlara güzel bir sürprizim var.

0: Hemen de korkup kaçtın. Biraz cesur ol be.
1: Bana diyene bak. Benden 3 adım önde koşuyordun.
0: Tamam artık. Neyse, olanlar oldu. Bu gece bu işi bitirmeliyiz.
2: Bu çukur tam aradığımız fırsat.
3: Niye patron? Sen de mi parlak taşlar istiyorsun?
2: Hayır şaşkın. O çukurdan yeraltı geçitine ineceğiz. Oradan da camiyi ele geçireceğiz.
3: Adamlar ne olacak?
2: Onları bana bırak. Hmm.

0: Ha? Cesur, Sarp da eczacı da geldi. Acele etmeliyiz.
1: Tamam, gerisini siz bana bırakın.
2: Hı?

0: Hey kedicik, meşgul etme beni. Nöbet tutuyorum.
1: Burada dikileceğine gel de bir işe yarar. Ah bu insanlar. Sizinle uğraşmak ne zor.
0: Amirim, hemen buraya gelmelisiniz.
2: Kediyi takip edin hemen.
3: Yaşasın. Zengin olduk. Gelsin paralar, paracıklar.
4: Bu kadar erken sevinmeyin bakalım.

0: Bu güzel kedicik sayesinde tarihi eser kaçakçılarını yakaladık. Kendisine minnettarız.
1: Hayır.
2: Ama patron, bir de olaya iyi tarafından bak.
1: Bakmıyorum şaşkın, bakmıyorum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Ha? Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak? Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Salih Hülya'yı morlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Yarışalım mı Selim?
2: Yorulmadın mı sen?
0: Yok. Ama sen yarışamayacağım dersen doğrudan benim galibiyetimi de ilan edebiliriz.
2: Acı patlıcanı kırağa çalmaz Galip.
0: Salih kardeşim olsa şimdi bu patlıcanı merak ederdi. Onun yerine ben merak edeyim.
2: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
0: De hadi de.
2: Yani zorluklara alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez. Her türlü yarışırız ve de kapışırız demek istedim.
0: Hadi o zaman.
3: Çocukları sadece çağırırsın. İçerik hakkında detay verme. Sürpriz olsun.
4: Anlaştık hocam. Ben hemen araştırmalarıma başlayayım.
3: Tamam. Benim de bir iki işim var, onları halledeyim.
0: Özür dilerim kardeşim. Hep benim yüzümden oldu. Yorgun olduğunu söylemiştin.
2: Seninle ilgisi yok Galip. Üzme kendini. Bu yolda bisikletin önünü kaldırmaya kalkarsan böyle olur işte. Ah, omzum.
0: Çok ağrıyor mu?
2: Biraz.
0: Yürüyebilecek gibiysen gidelim mi yavaş yavaş?
2: Gidelim. Ah, gidemeyeceğiz sanırım.
0: Ne oldu?
2: Pedal kırılmış.
0: Hallederiz, sıkma canını. Çözümde Galip bir insan olarak hemen ilgileniyorum.
2: Evet Galipciğim, çözüm diyordun.
0: İyi bir kumbaraya ihtiyaç var.
2: Kumbara? Aman Allah'ım!
0: Şunun güzelliğine bak!
2: Aman Allah'ım! Ne oldu? Şunun fiyatına bak!
0: Bu ne?
2: Ama çok iyi.
0: Mümkün değil, alamayız.
2: Hemen de ümidi kesmeyelim. Bir çözüm buluruz belki.
0: Zor ama! Eski bisikletleri iyi bir fiyattan satabilirsek, üzerini de tamamlarsak belki.
2: Üzerini nasıl tamamlayacağız?
0: Kumbara ile sanırım.
4: Gelin gelin, ben de sizi bekliyordum.
0: Selamun aleyküm Cemile.
4: Aleyküm selam Mustafa.
0: Neden bizi bekliyordun?
4: Buyur bakalım Salih.
0: Oo, yarışma mı var?
2: Ne yarışması Cemile?
4: İçerik hakkında bilgi veremem. Ama eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim.
0: Neyse artık, yaşayıp göreceğiz.
2: Galip'le Selim'e verdin mi yarışma davetiyelerini?

0: gelmek üzeredirler. İsa lafının üstüne gelirmiş. Bakınız, İki iyi insan geliyor.
1: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
3: Ha?
4: Düğün mü var?
3: Yarışma var.
1: Bayılırım yarışmaya. Detayları alalım lütfen.
3: Haydi namaza. Namazdan sonra belki anlatırım.
1: İnşallah bize araba yarışı yaptırmayacaksındır Cemile.
3: Hayır tabii ki.
1: O zaman ne yarışı yapacağız?
3: Bayram Hoca gelsin, hemen anlatacağım.
5: Şu kırmızının güzelliğine bakın. Güzellik desen güzellik. Kalite desen kalite. Hız desen hız. Ne ararsan var maşallah.
1: Canım kardeşim, o dediklerinin hepsi var ama yanındaki sarıda.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam hocam.
5: Meraktan çatladık hocam. Neymiş bu yarışma? Cemile hiçbir şey söylemedi.
6: Bak daha güzel olmuş. Merak, heyecan Doruk'ta. Herkes burada mı?
2: Evet.
0: Hayır.
5: Ali arkadaşımızı da mı çağırdın Cemileciğim?
3: Evet, tabii ki.
1: Cemile abla, kamyon olur mu? Diğerlerinin tekerleri kırılmış.
3: Olur, fark etmez. Değil mi hocam?
6: Olur, olur. İtince gitsin yeter.
1: Gider hocam, hem de son sürat.
6: O zaman başlayalım.
1: Evet hocam, sizi dinliyorum.
6: Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle bazı hayvanlardan bahsedilir desem, aklınıza hangi hayvanlar gelir?
1: Hocam, hocam.
6: Söyle Galip.
1: Fil hocam. Hatta fil suresi var Kur'an'da.
6: Evet, çok güzel. Aklınıza başka hayvanlar geliyor mu?
5: Süleyman peygamberle konuşan karınca vardı bir de hocam. Anlatmıştınız geçen gün.
6: Muhteşem. Unutmamışsınız. Kitabımızda 27 hayvanın adı geçer çocuklar. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Cemile, sendeyiz.
3: Arkadaşlar, ilerideki çizgiyi görüyor musunuz? Arabalarınızı aynı anda şuradan itip bırakacaksınız. Arabası çizgiyi ilk geçen bilmeceyi bilmeye hak kazanacak. En çok bilen oyunu alır.
6: Düdükle birlikte arabaları gönderin bakalım. Galip, sorun geliyor.
3: Hızlı koşar at değil, saçı var insan değil. Bilin bakalım bu nedir?
1: Saçı muhtemelen yelesi. Cevap aslan mı hocam?
6: Evet aslan. Tek seferde bildin Galip. 10 puan sende. Selim, sendeyiz.
3: Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Bilin bakalım bu nedir?
5: Koyun hocam.
6: Hiç düşünmeden 10 puan da sana Selim.
3: Beli boğazı darca, bazen çıkar ağaca.
5: Yılan.
6: Yılan da kitabımızda geçen hayvanlardan ama bunun cevabı maalesef yılan değil. Kim cevap vermek ister?
5: Karınca hocam.
6: Selim'e 10 puan daha.
3: Eğri çınar, yerden alır gökte yer.
0: Zürafa.
6: Maalesef. Deve olacaktı.
3: Sakalı var hoca değil, sütü var inek değil.
0: Keçi.
6: İşte bu.
3: Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık.
5: At.
6: Aynen.
3: İki dik dik, iki bak bak, bir sallangaç, dört tak tak.
0: Tavuk.
6: Dört tak tak Ali.
1: Ha, kurbağa diyecektim hocam.
6: Onun da sallangacı yok Ali.
1: Sallangaç?
6: Kuyruk kuyruk.
1: Eşek mi hocam?
3: Edem yapar, dedem satar. Bıçkısı yok, makası yok. İpekten evler yapar.
5: Örümcek.
6: Tebrikler. Örümcek doğru cevap.
3: Ve böylece geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kazananı açıklayayım mı hocam?
6: Heyecanla bekliyoruz.
3: Bir farkla Selim kazandı hocam.
5: Sağ olun arkadaşlar. Siz de hiç fena değildiniz.
6: Her zaman olduğu gibi aslında yarışmamızın kaybedeni yok. Sıra geldi küçük hediyelere.
1: Oo, inanmıyorum hocam.
0: Ben de. Nereden bildiniz hocam?
6: Neyi?
0: Para biriktirmeye karar verdiğimizi.
5: Bisiklet almak için para biriktirmemiz lazım.
0: Bizim de.
6: Ne güzel denk gelmiş. Çok sevindim.
5: Ne demişler hocam? Göl olur damlaya.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim?

0: Yağmur sıcağı kısa sürdü.
1: Kangi ve Badem nerede?
2: En son çatıya çıkmışlardı.
1: Çocuklar şuna bakın.
3: Bu çocuklar bir harika.
1: Onları bulabilir miyiz?
4: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam. Ben İyilik Habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
1: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
6: Hadi hemen gidelim.
3: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
1: Olmuş bil.
0: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
3: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
0: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
1: Merak etme Mehmet.
7: Hadi dostum, görev beklemez.
1: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
0: Hadi bismillah.
8: İyi geceler.

0: İmam amca!
1: Dur, dur. Koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, tamam. Şimdi buluruz bir yolunu.

0: Tamam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim, çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dede, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar.
1: Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
2: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
1: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
3: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
2: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
1: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
2: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
1: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
2: Baytar yani veteriner yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
1: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
1: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
2: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
1: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
2: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
1: Dedi.
4: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
1: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
3: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
1: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
2: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
4: Neden?
2: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
1: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken

0: yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek

0: karınlarını doyuracak kadar.
1: Sonra ne yaptı Agah dede?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
3: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
3: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
3: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
1: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
3: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
2: Caminin hocasıydı Agah dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
3: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
1: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
2: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
1: Üçüncü de bir hanım kızdı.
2: Yaşlı komşuları için almıştı.
3: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
3: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş laş sen de paylaş.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
3: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşartanın nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anne?

0: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
2: Biberi de yıkamadın.
0: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
2: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcım. Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
3: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
3: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek?
3: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
3: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
2: Çok havalı.
4: Harikasın anneciğim.
0: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
3: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
2: Sabunu iyice köpürtürüz.
4: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
0: Tırnak lavamızı bu şekilde yıkarız.
2: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
4: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
0: En sonunda elimizi kavularız.
5: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
0: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
4: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
4: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
2: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
2: Yok artık. Toprak mı?
1: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
4: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
1: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel Yemek Ödülü de verirler mi acaba ya?
2: Abla kurtar beni.

0: ödülü verebilirler dayı.
1: Tamam ne komik.
2: Of anam.
3: Ne oldu dayıcığım?
2: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım. Enfes enfes. Çok lezzetli. Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok fenayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki.
1: İlaçlardan ah. Abla. Ah, abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar.

0: Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Koko! Ko! Ko!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Şuna bak Sefa,
1: şuna bak.
2: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın Sefa, iyi misin?
2: İyiyim Garip abi. Gol attım ya, sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım, çöpe. Çöpe atalım.
2: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, Havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm havanine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
1: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
1: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
1: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
5: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
1: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
3: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
4: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
1: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
3: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
3: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
4: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmez değil mi?
3: Hoppala.
4: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
3: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamın aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük

0: oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
1: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
0: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
1: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
1: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
0: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
0: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah.
4: Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
0: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
4: Rica etsem şu reçeli onlar iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
0: Allah razı olsun. İletirim elbette.
1: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
0: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
4: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
1: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
5: Evet, sonunda bitti.
6: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
5: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
1: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
1: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi

0: ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır, başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tabi. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne be? Ya da kim? Atölyeme ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabi.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmiyor.

0: demeyecek.
1: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
0: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
1: Tabii ki ben.
0: O zaman ben istemem dayı.
2: Ben de.
1: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
0: Hani dayı? Neredeler?
1: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
0: Niye?
1: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
0: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
1: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
0: Menemen mi? Olmaz.
2: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
0: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
1: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
2: Bununla mı yiyeceğiz?
1: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
0: Dayıcığım.
1: Zeynep'ciğim.
0: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
1: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
2: Öyle de denebilir.
1: Kim?
0: Kim değil, ne?
1: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
0: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
1: Neymiş?
0: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
1: Ben olsam zebot koyardım.
0: Ama sen yapmadın ki.
1: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
1: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
0: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
1: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
0: Sensin.
1: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
1: Öyle desenize. Ben de diyorum, bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
0: Deneyelim mi?
1: Deneyelim. Hadi bismillah.
0: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
0: Soğan. Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
1: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
0: Düğme yok dayıcığım.
1: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
0: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
1: Yani. O da olur tabii.
0: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
1: Bu çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
1: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
0: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
1: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izleyin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
1: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
1: Soğansız.
4: İşime karışma.
1: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
1: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
1: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
4: Git başımdan dedem.
1: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu. Tabii.
1: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
1: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
0: Önce yemek robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım. Gel.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
3: Ay ay. Hay.

0: Nasılsın Asya? İyiyim iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür. Nasıl yani?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii.
0: Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: balık.
1: O kadar uğraştım. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?

0: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesem mi?
0: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum.

0: Sahi senin ismin ne?
1: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
1: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
1: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
1: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
1: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
1: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
1: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
1: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
2: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
2: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
1: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
2: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
1: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
2: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette

0: Mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza. Allahu ekber.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

0: ん。Ay çok tatlısın. Hem tadın tatlı hem de huyun. Nasıl da geldin avucuma? Ya ben seni yerim.
1: Cemre. Yemeği bırakıp biraz da toplasan artık.
0: Ben yiyerek de toplayabiliyorum abi. Bak, yiyebiliyorum. Verdim. Toplayabiliyorum. Ay şaşırdım. Seni gidi yaramaz. Sepete gideceksin, ağzıma değil. Hepiniz ağzıma gelerseniz sizi yemek zorunda kalırım. Sonra da karnım ağrır.
1: Bakayım ne kadar çilek topladın.
0: Ay, galiba biraz topladım. Biraz azdan çok muydu, az mıydı abi?
1: Biraz ne kadardır bilmiyorum. Karnım biraz ağrıyabilir. O zaman bize anlatırsın ne kadar olduğunu.
0: Hayır, karnım ağrımayacak.
1: İnşallah ağrımayacak kardeşim.
0: Ağrımayacak işte. Sen izin vermezsin o kadar yememe.
1: Tabii ki izin vermem canımın içi. Ama artık yemeği bırakmalısın.
2: Abin haklı Cimcime. Daha fazla çilek yememelisin. Akşam yemeğinden sonra tekrar yiyebilirsin ama merak etme.
0: Ama siz dediniz ki çileklerin en güzellerini seçip bakşalarına ikram edeceğiz. Çileklerin tadına bakmadan nasıl anlayacağım güzel olduklarını dedi.
2: İlahi çocuk, sen de haklısın. Ama şimdiye kadar yediklerinden bir fikir edinmişsindir. Bir tahmin et bakalım. Sence hangisi daha lezzetli?
0: Hem de sert. Yediklerimden bildiğim kadarıyla en lezzetlisi bu dedi.
2: Bakalım öyle mi? Doğru tahmin ettin Cemre. Bu çilek enfes.
0: Yaşasın. Ben bir çilek uzmanıyım. En lezzetli çilekleri ben seçerim.
1: Hadi bakalım öyleyse iş başına.
2: Sepetlerden sağdaki bizim hakkımız, ortadaki eş dost akraba hakkı, soldaki de göz hakkı.
0: Ha? Göz diye birileri mi var dedi?
1: Hayır kardeşim, göz hakkı şöyle bir şey. Mesela biri bahçenin yanından geçerken o bahçedeki meyveleri görebilir ve canı çekebilir. Görüp de canı çektiği için buna göz hakkı denir.
2: Ay yaşa Çelebi. Dinimizde de, kültürümüzde de kul hakkı çok önemlidir Cimcime. Bizler de ola ki gören olur, canı çeken isteyemez diye komşularımıza kendimiz ikram ederiz.
0: O zaman ben bir gün odamın penceresinden Münevver Hanım teyzenin bahçesine bakıyordum ve de elma ağacını gördüm ve de elmaları canım çekti ve de istemeye utandım ve de Münevver Hanım teyzeye elmalarınız ne kadar kırmızımış dedim ve de o bana sen bir de tadına bak şeker kız dedi ve de sonra bana elma gönderdi ya. Onun gibi mi göz hakkı?
2: İlahi çocuk.
1: Aynen öyle bir göz hakkı.
0: Aa, gözlerim ne kadar da haklımış abi. Ha? Münevver Hanım teyze bana benim kadar bir sepetle elma göndermişti.
2: Ay çok güldürdün beni Cimcime. Allah da seni güldürsün bir ömür. Evet, göz hakkı da öyle bir şey ama o senin kadar sepette Münevver Hanım'ın dillerle destan cömertliği de var.
0: Peki, ben de şu koca sepeti doldurayım o zaman. Şeşgul etmeyin beni.
1: Dede, galiba bu da bir çeşit havuz problemi. Bir Cimcime bir sepeti çilekle doldurmak istiyor.
2: Dur evladım. İnan ki karnıma ağrılar girdi gülmekten.
1: Yok be dede. Çok mu meyve yedin ki karnın ağrasın?
0: Ah, sepetim doldu. Şimdi asıl işime dönebilirim.
2: Neymiş senin asıl işin?
0: Bebeğime bakmak tabii ki.
2: Aa, elbette. Şimdi yavrucunla ilgilenebilirsin. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz.
1: Evet Cemre, sen olmasan bitiremezdik bu işi.
0: Rica ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ellerimi yıkayıp geliyorum yavrucuğum.
2: Şunu mutfağa çıkarayım da Pakizem güzelce paylaşsın konu komşuyla.
1: Oh, nihayet ben de bisikletimin tamiriyle ilgilenebileceğim. Önce şu zinciri bir halledelim. Neyse ki vaktim var. Yarına bisiklet hazır olur. Ben de mahalleyi turlarım evvelallah. Cemre!
0: Bebeğim!
1: Neyin var kardeşim?
0: Yetişin komşular! Bebeğim hasta! Ateşler içinde! Canım bebeğim çok hasta!
1: Of, Allah iyiliğini versin Cemre. Ödümü patlattın.
0: Bebeğimin ateşi var abi. Bak, hastalıktan gözlerini açamıyor.
1: Merak etme Cemre. Oyuncak bebeklere bir şey...
0: Abi!
1: Yani bu bebekler çabuk iyileşir. Merak etme sen. Oo, sahiden de ateşler içinde. Ne olmuş ki buna?
0: Gitti. Canım bebeğim gitti.
1: Yok be kardeşim. Şey olmuştur. Şeydendir o.
0: Ne olmuştur?
1: Neredeydi senin bu yavrucun?
0: Buradaydı.
1: Sen yavrucunu merdivene güneşin altına mı bıraktın?
0: Ama ben yavrucumu bıraktığımda güneşin altında değildi. Güneş onun üstüne gelmiş abi.
1: Tamam kardeşim korkma. Bebeğine bir şey olmaz. Onu güneşten almışsın. Birazdan vücut ısısı normale döner, merak etme.
0: Ama gözleri de açılmıyor abi. Onu ne yapacağız?
1: Sen bugün bebeğine meyve suyu içirdin mi Cemre?
0: Tabii içirdim abi. Biliyorsun ben bebeğime çok iyi bakarım.
1: Meyve suyunu bebeğin gözlerine dökmüşsün.
0: Aa evet, biraz dökmüş olabilirim. Ama hemen silmiştim.
1: Silmişsin ama bir kısmı kalmış. Güneş de kuruyunca da böyle yapışmış.
0: Aa, yani yavrucum iyileşecek mi?
1: Elbette iyileşecek. Bebeğini bu suyla yıkarsan hem ateşi düşer hem de gözleri açılır.
0: Korkma yavrucum, ben yanındayım. İyileşeceksin, merak etme. Artık ateşler içinde değil yavrucum. Gözleri de açıldı. Abi, sen hem mühendis hem doktor bir abisin.
2: Neler yapıyorsunuz bakalım?
0: Yavrucum hastalandı ve abim onu iyileştirdi dedi.
2: Aferin sana Çelebi. Sen kardeşine şifa oldun. Allah da sana Şafi ismiyle muamele etsin. Hastalık yüzü görmeyesin.
1: Teşekkür ederim dede. Ama ben bir şey yapmadım ki. Bozulan oyuncak bir bebeği tamir ettim diyelim.
2: Sen oyuncak bebeği değil, kardeşinin gönlünü tamir ettin.
1: O zaman ne mutlu bana.
2: Bana kimleri hatırlattın biliyor musun?
1: Kimleri dede?
2: Yaklaşık 200 sene evvel yaşamış Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanımefendi'yi hatırladım evlat. Memlekete diğer hizmetlerinin ve hayır işlerinin yanında bu çift dünyadaki ilk doğum hastanesini yaptırmıştır.
1: Gerçekten mi? Ne güzel bir hayır yapmışlar dede. Keşke görebilsek.
2: Şurada bir yerde koordinatları olacaktı.

0: Ağaçlar ne kadar büyük dede.
1: Öyle. Zamanında hastanenin büyük bir bahçe içine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bu ağaçlar da kim bilir kaç yüzyıllık.
0: Hastane de kocamanmış dede.
1: O dönemin İstanbul nüfusu için hesap et bir de. Bu hastane öyle çok bebeğin doğumuna tanıklık etti ki dünyada eşi benzeri yoktur.
0: Hastanenin adı bu çiftten geliyor değil mi?
1: Evet. Zeynep Hanım aslen Mısırlı. Yusuf Kamil Paşa Mısır'dayken tanışıyorlar ve evleniyorlar. Güçlü bir bağla ayakta tuttukları yuvanın şükrünü de sayısız hayır işiyle eda ediyorlar.
0: Ne gibi hayır işleri mesela?
1: Zeynep Hanım yoksul gençleri evlendirmeyi, kimsesiz kızlara çeyiz yapmayı pek severmiş mesela. Yoksullara erzak dağıtır, özellikle öğrencileri koruyup onlara destek olurmuş.
0: Bu çift çocukları da çok seviyormuş galiba.
1: Bu güzel aile çocuk sahibi olamadıkları için belki de bu hastaneyi çocuklara vakfetmişlerdir.
0: Ya kendi çocuklarına sarılamayınca doğacak bütün çocuklara kucak açmak istemişler demek ki.
1: Ah, ne güzel söyledin evlat.
0: Bu hastane gibi başka neresi var dede?
1: Zeynep Hanım ayak bastığı yerleri çeşmelerle donatmıştır. Hatta açılış gününde çeşmelerden limonata ve vişne şerbeti akıttırmış.
0: Çok sevdim ben bu Zeynep Hanım'ı dede. Çocuk ruhundan anlıyor.
1: İlahi çocuk.
0: Bu köknar.
1: Aferin.
0: Bu ağaç benim en sevdiklerimden. Manolya.
1: Ben de pek severim. Dayanıklı ve zarif bir ağaçtır manolya. İstanbul'a da ne yakışır.
0: Bu türbeleri mi?
1: Evet evlat.
0: Zeynep Hanım ve Kamil Bey binlerce çocuğa kucak açmış. Şimdi burada doğan çocuklar da onları bu türbeyle kucaklıyor gibi.
1: Berhudar ol evlat.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: korkuyor musun? Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu, korktu.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim. Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirlerine

öbürleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün Lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti Kurbik'i cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde Kurbik çok yukarılara zıplayarak Lokum'a yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de Lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokum'la Kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş? Tick, tick, tick.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Diyanet Çocuk'ta.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyunun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.

0: Banali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve 9 adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzenlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: anne, ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.
2: Oh, oh. Olamaz yine mi?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Hı?

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında...

0: aradığımız kelime hayır.
1: Evet.
0: Hayır.
1: Nasıl yani hayır?
0: Yok yani evet hayır.
1: Evet. Hayır.

0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor? Yanlış görmemişiz. Evet, hayır yazıyor. Evet, hayır mı? Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
1: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
1: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
1: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
1: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
1: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
1: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
1: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zorlu kış aylarından sonra yuvamız huzur ve refah içinde yaza hazır hamdolsun. Kış hazırlıklarına kadar mesaimizi yarıya indirebiliriz.
1: Zor günler için sakladığımız şıraları yuva halkına dağıtmak istiyorum sevgili kraliçem.
0: Kutlama yapmak için önümüzde bir engel görünmüyor.
1: Ah, haberci kuş.
0: Hüt hüt, hayırdır inşallah?
2: Karınca aleminin en huzurlu yuvasının melikesi Saba. Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Allah'ın selamı sevgili elçimiz Hüt Hüt'ün üzerine olsun. Hayırlı haberler getirdin inşallah.
2: Maalesef. Hayırlı haberler getirmiş olmayı dilerdim ama sizi uyarmak için buradayım.
0: Mesele nedir Hüt Hüt?
2: Yuvayı taşımanız gerekiyor sevgili melikem.
0: Biz kuraklık için önlemimizi aldık.
2: Siz tedbirinizi almışsınızdır elbette. Ama kuraklıkla baş etmeye çalışan yalnızca siz değilsiniz. İnsanlar da ekinleri korumak için harekete geçtiler. Baraj kapaklarını açıp suyu ovaya salacaklar.
3: Ama bu bir felaket olur.
2: İşte ben de bu felakete haber vermeye geldim.
0: Yuvayı taşımak. Nasıl yaparız? Nereye, ne vakit taşırız? Üstelik çok kayıp veririz.
2: Bütün yuvayı kaybetmekten iyidir sevgili melikem.
4: Önce keşif yapmak, yeni bir yer bulmak lazım.
0: Başka bir çare düşünmeli.
5: Aklıma bir fikir geliyor ama...
0: Söyleyin lütfen profesör.
5: Barajın akış yönünü belirleyebilirsek yuvaya varmadan suyu yönlendirebiliriz.
4: Bizim su kanallarımız o yükü kaldırmaz profesör.
5: Biliyorum. Önce bu tarafa gelebilecek su miktarını belirleyeceğiz. Eğer karşılayabileceğimiz ölçüdeyse derin ve tek bir yatay kanalla seli engelleyebiliriz.
0: Öyleyse hemen planlamaya başlayayım profesör.
5: Müsaadenizle.
0: Çiftçi, işçi karıncaları bilgilendirin lütfen. Ne yazık ki dinlenmek için biraz daha bekleyecekler.
3: Yuvamız için gerekirse hiç uyumadan çalışırız sevgili kraliçem.
0: General, siz de ne miktarda asker karıncayı görevlendirebileceğinize bir bakın.
4: Derhal kraliçem.
2: İnşallah planlarınız işe yarar sevgili Saba. Bu kutlu yuvanın zarar görmesini asla istemeyiz.
0: Biz elimizden geleni yapacağız.
1: Gerisi Allah'ın takdiri.
6: Ağaçtan meyve toplar gibi arkadaşlar. Nazlı, sen sadece bir meyve topladın.
7: Bana yetiyor şekerim. Biliyorsun kiloma dikkat ediyorum.
6: Devam Nazlı, devam. Hayali meyveler kilo aldırmaz.
7: Meyvelerimden uzak dur Hayta.
8: Tüh, yakalandık.
6: Şimdi de kayalıkta enfes bir yemiş gördünüz ve ona uzanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar.
9: Bu kollarla yemişlere uzanmam imkansız. Sanırım iyice olgunlaşıp düşmelerini bekleyeceğim.
6: Sen dizlerine kadar uzansan yeter Kura. Arkadaşınız şaka olsun diye yemeğinizi kapmış hızla uzaklaşıyor. Onu yakalamaya çalışıyorsunuz şimdi de.

0: Bu şakacı arkadaş Hayta olmalı.
1: Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi de gevşeme hareketlerine geçiyoruz. Nefis bir akşam yemeği yemişsiniz ve bir ağırlık çökmüş gibi düşünün. Gözlerinizi kapayın ve iyice gevşeyin. Ben koşu egzersizine devam edeceğim arkadaşlar. Siz gevşemede kalın.
2: Oy oy.
0: Hüt hüt bu. Haberci kuş.
3: Hüt hüt yalnızca önemli olaylara haber vermek için gelir.
4: Ya da acil bir durum olduğunda.
0: Ben gidip ne olduğunu öğreneceğim.
3: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa öğreneceğiz.
0: Hayırlı akşamlar nene.
5: Hayırlı akşamlar yavrum.
0: Taşınacakmışız, doğru mu?
5: Bunu kimden duydun?
0: Hüt hüt'le konuştum.
5: Taşınma en son çare evladım. Hüt hüt başarabileceğimize ihtimal vermiyor ama seni engellemeye çalışacağız.
0: Biz de yavru karıncalar olarak yardım ederiz.
5: Elbette. Siz olmadan kolumuz kanadımız eksik kalır.
0: Sel olursa, yani yuvayı taşıyacak olursak...
5: Allah korusun.
0: Anka'yı geride bırakmayız, değil mi?
5: Anka için endişelenmene gerek yok. O kendi başının çaresine bakabilir. Kanatlı bir karınca, biliyorsun.
0: Yapayalnız kalınca kolu kanadı kırılmaz mı?
6: Baraj kuzeyimizde kalıyor. Arazideki eğimi, yer şekillerini, bitki örtüsünü hesaba katınca bir miktar suyun bize ulaşması ihtimali var.
7: Bu bir miktar su bizim için sel anlamına gelebilir.
8: Öyle olmak zorunda değil kraliçem. Alimle istişare ettik. Haritadaki şu bölgeye yatay doğrultuda derin bir kanal yaparsak su yuvanın iki tarafından akıp gidebilir.
7: İnşallah düşündüğümüz gibi olur.
9: Yine de hepimiz bu esnada sığınaklarda olacağız kraliçem. Askerlerimle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
7: Lütfen general, titizlikle çalışın. Yuvamdan bir tek canın bile incinmesine dayanamam.
5: Merak etmeyin sevgili kraliçem. Bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle.
0: Haberci kuş.
10: Kura, yine mi sen?
0: Gidiyor musun?
10: Evet, burada daha fazla vakit geçiremem. Vazifelerim var. Saba ve kurmayları yuvanın geleceği için canla başla çalışıyorlar. Sen neden bu kadar endişelisin?
0: Yuvayı kurtardık değilim. Peki ya Anka ne olacak?
10: Anka mı? O da nereden çıktı? Kaf Dağı'nın ardında yaşayan efsanevi bir kuş o.
0: Efsane falan değil, gerçek. Hem sen de bir masal kuşusun ama karşımda cap canlı duruyorsun işte.
10: Kim bu Anka?
0: Anka benim arkadaşım. O kanatlı bir karınca. Sanırım ileride kraliçe olacak.
10: Sizin yuvada değil mi bu Anka?
0: Anka bizimle değil, yabanda yaşıyor.
10: Neden peki?
0: Bilmiyorum. Bize benzemediği için çekiniyor olabilir. Kanatları var ya.
10: Anladım. Bak Kura. Anka söylediğin gibi kanatlı bir karıncaysa kendi başının çaresine bakabilir.
0: Of! Herkes aynı şeyi söylüyor.
10: Üzülmekten fayda yok. Bir an önce işe koyul. Çalışmalar başladı bile.
0: Haklısınız. Ben de çalışmalara katılsam iyi olacak.
10: Sen Anka'yı kurtaramazsın ama o seni kurtarabilir evlat. Aklında bulunsun.

了。

0: İyi misin Dalyan?
1: Merak etme Nazlı. Dalyan gevşeme egzersizi yapıyor.
2: Haytada olmasa yaramazlığın sonuçlarını öğrenemeyeceğiz.
1: Haklısın Kura. Hayta bizim öğretmenimiz sayılır.
2: Neredesin Anka?
3: Aman Allah'ım! Hey! Sığınaklara koşun! Hadi!
2: Anka'yı gördüm galiba.
3: Hayda!
4: Çok yoruldun Kura. Hayal görüyor olabilirsin.
2: Hayır, Anka bu. Yardım istiyor. Bakın, ısrarla kanat çırpıyor.
3: Evet. Ben de kanat çırpan bir karınca görüyorum.
1: Tamam, ben de gördüm ama yardım istediğini nereden çıkardın Kura?
4: Sel geliyor.
5: Herkes sığınaklara.
6: Allah yardımcımız olsun.
3: Kura dur, nereye gidiyorsun?
4: Kura, sele kapılırsın. Lütfen gitme.
3: Gitme Kura.
4: Ha?
7: Gitme.
2: Dayan arkadaşım.
3: Kura, burada ne işin var?
1: Ah arkadaşım.
3: Allah'ım sen bize yardım et.
1: Kura.
8: Maalesef kraliçem. Kura'dan iz yok.
5: Ah, kapılar kapansın.
3: Kura.
9: Ay, gözüme bir şey kaçtı ya.
2: Şükürler olsun. Başım dönüyor.
8: Yuvamız hasar almadı sevgili kraliçem. Herkes selamette, çok şükür.
5: Peki ya Kura?
3: Selametle kal arkadaşım.
2: Anka. Selametle git arkadaşım.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı babayla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı babadan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacaklı.

0: ricam var senden.
1: Olacak mı?
0: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
0: Demek tesbih çekiyordun.
1: Evet, işte bu tesbih.
0: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskürü de 925 ayar gümüş.
1: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
0: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
1: Evet hocam. Dün evinden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
0: Doldu mu peki bir gün?
1: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
0: Biraz daha kalsın istemez miydin?
1: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
0: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: o da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular!
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kehribardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa.

0: Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam, selam hocam.
4: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim.
3: Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi. Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
5: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
5: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
5: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
5: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
5: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangi çay var ortamı?
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
5: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
5: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
5: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Amin. Cümlemizle.
0: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şşt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyrede aldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse yitiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
2: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
1: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
2: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
3: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti. Hatırlayın, senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
4: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
5: Ne dedi?
4: Şöyle dedi. Şöyle.
0: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.
4: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
6: Demek öyle incim.
5: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
6: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
0: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
6: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
5: Evet.
6: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
4: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme, sıranı beklemelisin.
6: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
1: Bundan emindim.
6: Sıra sende.
0: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
4: Bu mümkün değil, görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
6: Kıpır, hadi kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
0: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedin mi? Ben.
4: Hayır, kutunun içinde benim görüntüm vardı.
1: Hayır, benim.
2: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
3: Ama ben kendimi gördüm.
6: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
5: Evet.
6: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
5: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
3: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
6: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
4: Nasıl yani?
6: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
0: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
6: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
4: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
7: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
8: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
7: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
2: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
8: Elbette.
0: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
1: Sütlaç, neyin var?
3: Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim. Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
1: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
3: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
0: İşte bu. Poz verin arkadaşlar.
4: Arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
0: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
4: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
0: Vay, teşekkürler güçlü. bekliyoruz. Gelsene.
3: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
0: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
4: Tamam.
2: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
5: Sevgiyi paylaşmak besler.
4: Dün akşam Kıpır kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
0: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın sütlaça destek olduğu gibi.
6: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: kolay ışık.
1: Kendine iyi bak.
2: Öğretmenim, öğretmenim. Hı? Ben süt alacağım.
3: Ben de kraker alacağım öğretmenim.
4: Önce bir kontrol edelim.
2: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
4: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
3: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
4: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
3: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
2: Çileğe bayılırım.
3: Alsana sütlaç.
4: Puf, çilek mi yedin?
3: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
4: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
3: Çamur parkı.
2: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
4: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
3: Çikolatalı pasta mı o?
2: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
3: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
2: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
5: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
2: Bu bir çamur yengeci.
4: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
5: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
6: Geçmiş olsun yengeç.
3: Bu macera beni acıktırdı.
4: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
3: Ben yıkadım öğretmenim.

0: Hayır Kıpır, yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki?
2: Ve mikrop nedir?
0: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
3: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
2: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
3: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
2: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
0: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
4: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
5: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
0: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
3: Hadi o zaman yüzgeçler.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak, kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe

bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı.

0: çimler hala çıkmadı.
1: Baba çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 亲妈当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak

için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeği ile birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Çekil, geçin. Ne dediğini anlamıyorum, geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek... Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim. Söyle tutsuz.
2: Aha. Orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü? Ne yaptın?
2: Yoo. Ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Karagözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbim'in hesabına geçi çekilsin ya. Ben geçeyim sonra da sen geçersin.
5: Dursun bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Karagöz'den başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacivat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdun mu suya ittirmeyi bilirim de... ...yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Mantıklı.
2: Yahu Dursun... Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
6: Bekle tutsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
1: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
1: Koro denir ona. ama ne kadar önemli.
4: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh! Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de.
1: Aman dursuz. Kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
4: Söylemem.
1: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of!

0: Ne oldu? Geldik mi?
1: Yok.
2: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
0: Bana fark etmez. Ben rahatım.
1: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
0: He?
1: Dereye düşmesinler.
2: Kaçarlarsa haber ver. Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür. İki metre hendek kazıp dört deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
3: Geldik mi?
2: Geldik. Kalkın hadi.
4: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
0: Sen söyle. Bize ne?
4: Çekil keçi.
5: Ne dedi?
0: Sen anla. Bana ne?
2: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
0: Beygir de kendine benzetmiş.
2: Beygir, çekil oradan. Uy.
1: Ne dedi?
2: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
1: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
0: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
2: Kimmiş onlar?
0: Bunlar işte.
2: Of.
1: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
0: Aman.
2: Dur Tosuz. Bari beygir acı.
1: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
1: İyi ya. Öğrenir işte.
0: Eyvah.
2: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
3: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
0: Dur artık Tuzsuz.
2: Düşecek beygirim. Tuzsuz dur.
3: Oh.
0: Nihayet. Hayda.
2: Şaka mı bu ya?
1: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
2: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
1: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
0: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
2: Oy, sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
0: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
2: Ama güzel taktik.
1: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
0: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
2: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
1: Balcan ne ya?
2: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
0: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
2: Gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
6: Bostanda patlıcanlarım kurudu. Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil, domateslerim, salatalıklarım, biberlerim,

0: hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
4: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
5: Makul görünüyor.
0: Bence de.
4: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Hede.
1: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
4: Senden de çiftçi.
0: Dursun!
4: Efendim?
0: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
4: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
0: Yaşa be!
6: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.